Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: gelen yollara bin bir tuzak kursalar, set çekseler önüme, kaya gibi dursalar, bin yerimden dağlayıp bin yerimden vursalar, eğer bir an korkarsam bana yazıklar olsun. Seni dünyalar kadar çılgınca seviyorum. Gideceğin yerlere peşinden geliyorum. Helalimsin diyorum. Sana canım diyorum. Sensiz göğe yükselen şana yazıklar olsun. Son hedefim diyerek yürüdüğüm tek yönsün. Yolunda benden başka kim varsa geri dönsün. İster güneş kararsın, ister ışıklar sönsün, senin için akmayan kana yazıklar olsun. Uzun bir yolculuktan sonra yanına varsam, çiçek misali açsam, şafak gibi ağarsam, sarsam seni sevdiğim, ölene kadar sarsam, dizlerinde çıkmayan cana yazıklar olsun. Sana delice koştum. Bir gün serap olursan, bir başka aşk uğruna yanıp harap olursan, böyle bir sevgi için artık azap olursan, yazıklar olsun canım, sana yazıklar olsun.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp

Sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Anamdı benim suretime çılgınlıklar öğreten esrar. Ben hep toprağa baksam da göz göze geldik. Söz ve suret yeniden yorumlandı. Zamana sığmaz aşklar aradım. Zehirden acıydı sunduğun her tat. Sana ait ne kadar söz varsa birer yalandı ey hayat. Kader şimdi hicranı söyletiyor akşam kuşlarına. Bu yüzden içinde boğulan bir adamın son kıyameti bu şiir. Ellerim yeniden dokunuyor toprağa. Unutuyorum beni yaşamaya kışkırtan bütün kelimelerini. Şimdi sükutu üstüne örtüyor eşya. Ben telaşla geçiyorum sokağından.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar. Çoban Çeşmesi. Derinden derine ırmaklar çağlar. Uzaktan uzağa Çoban Çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler şu da Çoban Çeşmesi? Gönlünü şirinin aşkı sarınca

0: Yavaşça, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları Ferhat yarınca, başlamış akmaya çoban çeşmesi. O zaman başından aşkındı derdi, mermeri oyardı, taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi, değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu, Kerem'in sazına cevap veren bu, kuruyan gözlere yaş gönderen bu, sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Leyla gelin oldu Mecnun mezarda, bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül ararda, gezer bağdan bağ çoban çeşmesi. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Mevsimlerin hızlı ve renksiz yaşandığı naylon çağda, renksiz hayatın dayanılmazlığı ve yaşanmazlığı. Gül fidanı diktin. Dondurucu soğuktan, yakıcı sıcaklardan korudum onu. Bataklığın ve kokuşmuşluğun ortasında naylon gönüllere gülün kokusunu koklatmak istedim. Cesaretimi ve gönlümü gübre yaptım. Tırnaklarımla çapaladım, alın terimle suladım. Büyüdü, yaprak açtı, umutlandım. Açacak tomurcuğu bekledim sabahlara kadar. Yeni bir günün şafağında kaybettim doğacak umutlarımı. Dostlar, dostlar yalancı bahara kurban etti gülümü. Unuttum, unuttum mevsimlerin hızlı ve renksiz olduğunu. Bilemedim, bilemedim sevdaların naylon güllerle yaşandığını. Bilemedim sevdaların naylon güllerle yaşandığını.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini inançlar konusunda yapay zekada oldukça gündemde olan bir konu hocam. Şöyledir sorumuz. Yapay zekaya İslami literatür yükleyerek sorduğumuz sorulara verdiği fetvalara güvenmek psikolojik açıdan nasıl değerlendirilir?
2: Yani fetva bir nevi hukuki bir tabirdir. Yani bir kimsenin doğru yanlış nasıl yapacağını söyler. Yani onun için mesela şeyde de internette soruyorsunuz, mesela dini gerçekleri doğru mu yanlış mı diyorsun. O bir elindeki kendinde var olan bilgilere göre bir fikir veriyor ama altında şunu yazar, hata yapabilir diye altına da sorumluluk sana aittir. Yani buna hemen inanma, buradaki bilgilere sorgula diye söylüyor. Yani bir yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştırıcı bir şey. Çok faydalı bir şey ama onu bir sanki kutsal varlık gibi görme yaklaşımlar çok tehlikeli. Her şeyi bilen bir varlık gibi görme çok tehlikeli. Bu telefon gibi, bir otomobil gibi hayatımızı kolaylaştırıcı olarak düşünelim. Dini konularla ilgili bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Çoğu zaman da güzel bilgiler de veriyor. Onu söyleyeyim yani. Yapay zekaya dini sorular sorsunlar ama muhakkak bunu daha iyi bilenle ikinci bir kontrol yapsınlar. İkinci bir görüş alsınlar, kontrol alsınlar. Daha çok sorgulasınlar. Yani hatta böyle yapay zekayı şaşırtan sorgulamalar da yapılıyor. Yapay zeka bu soruya cevap veremediği için düşünmeye ihtiyacım var diyor. Düşünmem lazım diyor. Yani yapay daha dürüst davranıyor birçok şeyde cevap veremediği zaman. Onun için yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Dini konularda sorsanız söyle. Mesela şeriat nedir diye sorsanız yapay zeka hemen şer'i kelimenin etimolojisini söylüyor. Şer diyor mesela şeria nehri var değil mi? Ne var? Suriye'nin başkanı Şara. Bunlar ne demek? Şeriat kökünden geliyor. Şara yol gösteren demekmiş. Şeria nehri su kaynağına giden yol demek. Yani şeriat demek aslında bir doğru yolu sana gösteren demek anlamına geliyor. Yani onu politik anlam yüklememek gerekiyor. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir kitabı anlamamız için herhangi bir kitabı o anlamak için üç şeye bakılır. Giriş cümlelerine bakılır, sonuç cümlelerine bakılır, aradaki öğretiye bakılır. Giriş cümleleri özet verir, sonuç cümleleri bağlayıcı olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman nasıl başlıyor? Fatiha ile başlıyor. Fatiha'da ne diyor? İyilerden mi olacaksınız, kötülerden mi olacaksınız? Ve velet dalin diyor. Yani din demek hesap günü demek. Din hesap kelimesi, hesap günü demek. Din gününe, hesap gününe dikkat edin ve hayatınız sonuna geldiğiniz zaman bir hesap vereceksiniz ve velet dalin amin derken de yoldan sapanlardan olmayın. İyicillerden, kötücüllerden mi olacaksınız? Bunu düşün diyor ve çeşitli peygamber kıssaları anlatıyor. Her peygamber kıssası aslında bir motivasyon hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ana temaya baktığımız zaman bak tevhid var, Allah'ın birliğini anlatıyor. İkincisi ahiret, öldükten sonra hayatla ilgili ayetler ikinci ağırlıkta. Üçüncü ağırlıkta adalet konusunu çok önem veriyor. Hatta Şerif Mardin diyor ki ya ben Kur'an-ı Kerim'i okudum, hiç devlet yönetimiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Neden acaba? Cevap veremem, anlayamadım diyor. Çünkü vermiş adalet demiş işte. Adalet demek öyle yani. Yani kendi kendinizi nasıl yöneteceğinizi siz karar verirsiniz. Size bıraktım ama tek şart

adalet uymanız diyor. Adalet diyor ve ahlak. Ahlak, ibadet. Bunlarla bütün dört tane ana teması var burada. Bunu görüyorsunuz. Bir örneği de şeyde vardır. Peygamberimizin Asr-ı Saadet'te, Hulefai Raşid'in döneminde biliyorsunuz. Seçimle gelmiş halifeler.

0: asırlardır süren bir şey dönem başlıyor. Yani özünden sapmış bir dönem başlıyor. Ama şu anda aslında bu insanlık kendi kendine yönetecek döneme insanlık yeniden geldi. Onun için ben demokrasiyle İslamiyet arasında doku uyuşmazlığı olmadığını düşünüyorum. Bunu da söyleyebilirim. Ve Kur'an-ı Kerim'in son ayetine baktığımız zaman nasıl bitiyor anlam olarak? Neyi nasıl bitiyor? Nas felak sureleriyle bitiyor. Ne? Nas felak surelerine böyle bir dünya hayatına yaşadıktan sonra zorluklarla karşılaşacaksınız, sınavlardan geçeceksiniz, bu kısaları kendinize rehber edin. Ama problemleri çözemezseniz bana sığının diyor. Bak, kötülüklerden, şeytanın şerrinden, hasetten bana sığının diyor. Haset de insanın hayatında en çok hata yaptırtan şeydir, kıskançlık. Kıskançlığın sebebi de insandaki analoji duygusudur bak. Akıl yürütme yöntemlerinden birisi analoji, benzetme yapmak, kıyas yapmak. Şeytan kendisini ne yapmış? Böyle insanla kıyaslamış, yoldan şaşmış. İlk Hazreti Adem'in iki çocuğu Habil Kabil, iki kardeş birbirini kıskanmış, kıyas yapmış, kıskanmış, yoldan çıkmış. Onun için yani insan en çok kötülük yaptırtan duygu kıyas duygusu ve ortaya çıkan kıskançlık duygusu. Şeytani bir duygu olarak biliniyor. Bütün bunları anlatıyor ve bunun sonucunda da bana sığının diyor. Kur'an-ı Kerim'in ana fikrine baktığımız zaman aslında bizim hayatımızda çok önemli bir yol gösterici bir kutsal metin olduğunu görürüz.
1: Nevzat Hocam, burada sizden öğrendiğim bir başucu sözünü de söylemek isterim. Hazır teknolojiyi konuşuyorken, teknoloji bizatihi tarafsızdır.
0: Evet. Değil mi? Yani yapay zeka ya bu gözle soru sorsunlar, emin olun oradaki bilgileri yol gösterici olur.
1: Artık programımızın sonlarına doğru hocam, benim de çok beklediğim bir sorumuz vardı sevgili izleyenimizden gelen, ateizmle ilgili hocam. Nevzat Hocam, insanlar zamanla mı ateist olur? Dini duyguların yoğun yaşayan bireylerde psikolojik sorunların daha fazla görülme olasılığı nedir?
0: Ateist olan insanlarda mı? Evet. Şimdi ateist kişilerde, yani ateizm de bir inançtır, onu söyleyeyim. Nasıl? Bir inançtır. Çünkü ateizm bilimsel bir kavram değildir. Yani bilim inançtır. Hatta şey olmuş böyle, adamın birisine, gencin birisine soruyorlar, ben ateistim, ateistim. Bizki arkadaşlar diyor ki, ben senin ateist olduğuna inanmıyorum diyor hepsi. O zaman çocuk en son diyor ki, bak Allah şahit olsun ki ben ateistim diyor. Yani düşün, yani sıkıştığı zaman inanç bu onu. Ya bu ateizm bir inançtır, onu söyleyeyim. Bir bilimsel bir kanıta dayalı bir bilgi değildir. Onun için şimdi inançlar, rasyonel inançlar bilimseldir. Rasyonel olmayan inançlar bilim dışıdır. Onun için biz rasyonel inanç içerisinde olursak bir insanın ateist olması mümkün değil. Onun için inançlarımızı düşünce hakikate götüren dört tane yol var. Biri deney ve gözlem, işte laboratuvar, fizik, kimya gibi, yani yaptığımız şu andaki bir pozitif bilimin laboratuvarı. Hakikati götüren ikinci yol akıl yürütme yöntemleri. Bu düşünce deneyleridir bunlar. Mesela teorik fizik böyle bulunmuş, MR cihazı böyle bulunmuş, kuantum fiziği böyle bulunmuş. Önce teorik fizikte düşünce deneyleriyle böyle olmalı deniyor, deneyler yapılıyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda kuantum dolanıklık kanıtlandı. 2022'de yanılmıyorsam Nobel ödülü aldı iki fizikçi. Bu kuantum dolanıklık ne demek? Bu zamanın izafiyetini Einstein ispatlamıştı. Şimdi maddenin izafiyetini ispatladı. Madde diye bir şey yok. Aynı anda hem varız hem yokuz. Bir sanki biz madde gibi görünen bir evrende yaşıyoruz. Yani gerçek evren, yaşadığımız evren bizim için bir illüzyon şu anda. Yani böyle bir yaşıyoruz. Bu sorusunu sordurdu bu. Bu nedenle böyle bir durumda ateist bir insan eğer samimi ise akıl yürütme yöntemlerini kullanır. Bak, laboratuvar var, akıl yürütme yöntemleri var. Üçüncüsü rasyonel sezgiler var. İnsan hakikat arayışı içerisine giderken Newton'un elmayı düştüğünü gördüğü zaman yer çekimini bulması gibi, Arşimet'in şeyi bulması gibi böyle. Yani bunlar rasyonel sezgiler, yani akla uygun sezgilerle bu doğru diyorsun. Ondan sonra kanıtlamaya çalışıyorsun ve kanıtlıyorsun. Ve dördüncüsü de rasyonel inançlar hakikate götürür. rasyonel anlayışlar. Dört yolda hakikati bulabilir insan. Gata

0: Dayken 93 yılında böyle doçent arkadaşlarla yemekten sonra sohbet ediyorduk. Ateist olan bir arkadaşımız, ateist olarak bilinen arkadaşımız geldi bana dedi ki, soru masada herkese sordu. Sen Tanrı'ya inanıyor musun? İnanıyorum dedi. Yani sırayla sordu. Neden inanıyorsunuz dedi. Yani sorguluyor çocuk. Aramıyor, hakikati aramaya çalışıyor. Kendisi inanmıyorum diyor. İşte beni rahatlatıyor. Diğer arkadaş da beni mutlu ediyordu. Bana sordu. Ben bilimsel olarak inanıyorum dedim. Çocuk şaşırdı. Bilimsel olmaz ki. Bilim ayrı, din ayrı dedi. İkisi bir arada olmaz ki dedi. Hayır dedim ben. Karl Popper'ın 1920'li yıllarda tespit ettiği bir akıl yürütme yöntemi var. Bu yanlışlama yöntemi. Yanlışlama yöntemi. Mesela bu odada diyelim bir iğne olmadığını göstermek için, olduğunu göstermek için ispatlamam yeter. Olmadığını göstermek için, yani senin tezini yanlışlamak için duvarların işi dahil olmadığını kanıtlamam lazım. Sen bu evrende bir yaratıcının olmadığını kanıtlayabilir misin? Kanıtlayamam dedi. Ondan sonra soruyu kesti. Ama yemek yemeyi bıraktı, böyle oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor. Yani ateizmi demek ki kanıta dayalı değil bir bilgi. Şimdi yani ateizm sorusunu soranlar muhakkak hakikati arasınlar. Ateizm de bir inançtır. Tanrı'nın olmadığını ispat edebiliyorlarsa, ölümden sonraki hayatla ilgili açıklama getirebiliyorlarsa o zaman saygı duyarız. Ama yani şu anda evrende istisnasız tek gerçeklik ölüm gerçekliği. Yani Tanrı, yaratan Allah hiçbir şeyi kontrolünü almış, hiç kimseye vermiyor. Biri ölüm, ikincisi geleceğin kontrolünü sadece ben bilirim diyor. Sizde değil diyor. Gaybı ben bilirim diyor. Yani onun için insan kontrol duygusu, yani yüksek insanlar kendini yeryüzü tanrısı gibi görüyorlar. Yeryüzü gibi tanrısı görmesinler. Yani biz yeryüzü tanrısı değiliz. Kontrol edebileceğimiz gücümüzün yettiği şey var, yetmediği şey var ve hayvancıklar da bizi dinliyorlar, onaylar gibi. Bu soruyla böylece bitirelim.
1: Açık alanda olmanın faydası hocam. Evet. Güzel bir ortamdayız. Şöyle ki hocam, aslında o zaman aşırı dindarlıkla alakalı değil. Yani biraz bilinçsizlik ya da az bilgiden de kaynaklanıyor gibi düşünebiliriz ateizme. Son olarak Nevzat hocam, en güzel soruyu en sona sakladım diyebilirim. Şöyle, inanç ve mantığa artık bir seyircimiz çok güzel bir soruyla değinmiş. Şöyle, İnsanlar yaşamın anlamını ve evrendeki yerleri keşfederken bazen mantığa, bazen de sezgilere dayanırlar. Fakat bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur? İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: İkna olmamaya çalışmak
1: bilinçsizce inanmak anlamına çalışmak.
0: Yani kişi böyle durumlarda, yani bu çok güzel ya.
1: Çok güzel. Şükür sabırınız.
0: Yani çok dilsiz dostlarımız hayvanlar, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Neyse, biz şey yapalım, devam
1: Eşlik
0: edelim.
1: Etsin hocam,
0: soruyu bir daha tekrar okuyalım.
1: Tabii ki. Tam olarak okuyayım. Bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur?
0: Mantıklı
1: İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: Şimdi bilimle dinin inanca yaklaşımı şöyle. Bir din diyor ki, Tanrı'nın varlığını baştan kabul et, rahat et diyor. Ama daha sonra aklına uygun olup olmadığı ile ilgili analiz yapabilirsin diyor din. Akla uygun olmayan şeyleri din dışına atabilirsin diyor. Din, tevhid dini diyor ama bunu. Bilim ne diyor? Bir şeyi ispat etmeden inanma diyor. Bilim, pozitif bilim ne öğretir? İspat etmeden inanma diyor. Şu anda akıl yürütme yöntemleriyle, mesela İbn Sina şöyle söylemiş. Öldükten sonra hayat, ahiret hayatı, öldükten sonra diriliş bir inançtır. Bunu kabul ederiz ama akıl bu yoldan gitmez demiş. Bir İbn Sina'nın zamanındaki bilgilerle onu kanıtlayamamış işte İbn Sina, ama inanıyorum ama ispat edemiyorum demiş. Ama 21. yüzyılda biz şanslıyız. Şu anda nörobilimin etkisiyle, kuantum fiziğinin etkisiyle, yani akıl yürütme yöntemlerinin beyindeki algoritmaların, beyin algoritmayla çalışıyor çünkü. Onların bulgularıyla biliyoruz ki biz şu anda inanç, rasyonel inanç var. Ve mantıklı din ve bilim mantıksal bir çerçevede birleşiyorlar. Temel mantıklar. Ama bu ancak tevhid inancında olur. Tevhid inancının diğer inançlardan farkı nedir? Bunun en güzel anlatan, tevhid inancını anlatan bir yaratıcılığı öyle bir yaratıcı olmalı.

0: olmalı ki madde ve uzay cinsinden olmamalı. Madde zaman cinsinden olmamalı. Yani bu doğurulmamış olmalı ve doğuran olmamalı. Diğer bir özelliği, her şey ona muhtaç olmalı, o hiçbir şeye muhtaç olmamalı. Her şey onun kontrolünde olmalı ama o kendini göstermemeli. Her mutlak ilim sahibi olmalı, mutlak irade sahibi olmalı, mutlak güç sahibi olmalı, mutlak hikmet sahibi olmalı. Mutlak hikmet süper determinizm demektir. Bizim görünmediğimiz sebepler var. Biz göremiyoruz ama var. Bu demektir. Bu sahip olmalı. Böyle bir inanç olursa ancak akla uygun inanç oluyor, rasyonel inanç oluyor. İşte bunu Bilgelik Psikoloji kitabında bunu anlatmaya çalıştım. Rasyonel inancı. Bu inanç, inanç psikoloji kitabında da 2010 yılındaki bunlar anlattım. Bunlar tesadüfi varoluşu değil, tasarımsal bir varoluşu gösteriyor hayat. Biyoloji bilimi, fen bilimleri. Fen bilimleri varoluşu tek tanrı inancına aykırı değil, tek tanrı inancının kanıtı durumdalar şu anda. Onun için Allah'a götüren üç tane yol var bak. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Peygamberimiz hayatı, üçüncüsü de kainat kitabı. Kainat kitabı fizik, kimya, biyoloji, nörobilim, bütün bunları incelediğimiz zaman hepsi varoluşu açıklayan birer bilgi ve kanıt haline döndü. Onun için bu zamanda bilime bu gözle bakacağız. Trafik levhalarına bakarken ya ne güzel süslü, ne güzel yapılmış bir levha dersen o sadece onun ismine önem vermiş olursun. Anlamına önem vermemiş olursun. Trafik levhasının anlamı nedir? Buna manayı harfi deniyor. Yani bir büyük bir kitabın küçük bir harfi gibidir. Büyük bir anlamın bir parçası gibidir. Kendi ismiyle varoluşu anlayamayız. Bir kalemi ele aldığımız zaman o kalemin anlamı nedir? Yazı yazmak için. Kalem kendisi için yok. Süslü bir varlık olduğu için yok. Anlam boyutuna bakarsa bir insan, evrene, kainat kitabını anlamsal boyutla bakarsa varoluşunu, evet, yaratanı bulur. Ama anlam boyutuyla bakmazsa, evrenin nasıl çalıştığına bakarsa bulamaz. Ama evren neden var diye bakarsa, onun için pozitif bilimler evrenin, kainatın, varoluşun böyle nasıl çalıştığıyla ilgilenir. Ama anlam bilimleri evrenin neden var olduğuyla ilgilenir. Onun için anlam gözüyle baktığımız zaman hakikati buluruz.
1: Nevzat Hocam, bugün din ve inanç psikolojisini kıymetli hocamla ele aldık. Şöyle ki hocam, sosyal medya platformlarınızdan gelen mesajlar ve DM'ler üzerinden yorumlara da dayalı olarak söylemek isterim ki kaç kalbe dokunduğunuzu, ne kadar çaresiz kalan hayatlara yol olduğunuzu burada sevgili izleyenlerimizin huzurunda size iletmek isterim. Var olunuz hocam.
0: Rica ederim.
1: Sevgili izleyenler, bir sonraki sohbet serimizin konusunu birlikte belirlemek isteriz. Görüşleriniz, düşünceleriniz bizler için kıymetli. Aşağıda yorumlar kısmına lütfen bırakın. Sağlıcakla kalın efendim.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ateşin aşkına canım yakma çıramı.

0: Bir gün gelir de unutulmuş insan, en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar, seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksımdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.
1: Radyo Üsküdar.

Hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini travmalar özellikle çocuklar üzerinde nasıl etki bırakır? Kolektif dini ritüellerin, ibadetlerin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri nedir? Ruhsal iyileşme ve toplumsal aidiyet anlamında bu ritüellerin gücünü nasıl değerlendirirsiniz?
2: İnsanın biyolojik doğasına uygun bir şekilde eğitim verirse çocuk, böyle durumlarda hem dünyadaki hayatı, gerçeklerini öğrenir, hem de ölüm ve ölümden sonraki hayatın gerçeklerini de korkutmadan gerçekçi bir şekilde hayatına anlam katarak onları da öğrenir burada ve yaşadığı hayat yolculuğunu doğru anlamlandırır çocuk. Bunun için çocukluk çağında yaşanan hayat olayları hepsi şok yaşantılar, travmatik deneyimler, hepsi o çocuğun hayatında bir tehdit değildir, bir fırsattır. Hepimiz bir hayat yolculuğuna çıktıktan sonra bir uzun bir yolculuğa çıkmış gibi fırtınalar olacak, yol kazaları olacak, engeller olacak ve bu engeller

engellilere geldiği zaman biz engeller sonucunda küsmek ya da reddetmek yerine ne yapılır? O kişi bu engeli nasıl aşarım, bu engeli nasıl fırsata dönüştürürüm gibi düşünür. Mesela bir nehirde yolculuk yaparken akıntıya karşı mücadele etmek akılla savaşmaktır. Kendi varoluşunu reddetmektir. Halbuki akıntıyı arkasına alıp bir kütüğe binip hedefine doğru gidebilmek akıllıca olan bu yaklaşımdır. Bu nedenle hayata bu gözle bakmayı anne baba çocuğa öğretirse çocuk çocukluk dönemindeki o yani dini yaşantısını onun hayatını güzelleştiren ve anlam katan bir yaşantı olarak yargılar. Yani çocukluk döneminde dini korkutarak öğreten geleneksel yaşantı öğretilerimiz bizim bu çağın doğrularına uygun değil. Halbuki Hazreti Ali ne diyor? Çocuğunuzu bulunduğu çağa göre değil, onun yaşayacağı çağa göre eğitin diyor. Kendi çağımıza göre öğretmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da kuşak çatışmaları çok daha şiddetli yaşanıyor. Böyle bir zamandayız. Yani çocuk eğitiminde bu nedenle dini ritüellerin, ibadetin, dini pratiklerin öğretilmesini çocuğun beynindeki anlam haritalarına yerleştirirken çocuğun iyi, güzel, doğru olaylar olarak yerleştirmek gerekiyor. Güzel anı biriktirmek. Çocukluk dönemi demek anı biriktirme dönemi demek. Eğer dini ibadet, dua, dini ritüelleri güzel anı biriktirme halinde çocuğa öğretirsek ileri hayatta o küçük yaşta ekilen, atılan tohumlar gibi ileri hayatta onlar yeşerir. Ama negatif anılar, korku, baskı, tehditmeyle birlikte çocuğun değişen, gelişen ruhuna ekersek ileride o onu reddeder çocuk. O atılan tohumlar çürümeye başlar, tutmaz. O atılan tohumların tutması için muhakkak onun büyüdüğü ortama hazır bir şekilde zemin hazırlamak gerekiyor. Yani bu nedenle çünkü o çocuğun ihtiyacı var. Yani bu hayat olayları karşısında anlam arayışı içerisinde, varoluş içerisinde, varoluş korkularını yenmesi gerekiyor. Yalom'un tanımladığı çok güzel temel anksiyete var. 4 temel anksiyete olarak, 4 temel korku olarak tanımlıyor. Birisi anlam arayışı, ikincisi özgürlük ihtiyacını karşılama, üçüncüsü yalnızlığı giderme ihtiyacı, dördüncüsü ölüme açıklama getirme ihtiyacı. Bu 4 tane temel korkuyu bir kimse, bir genç kafasında bunlara cevap bulamazsa bu genç bunalıma giriyor. Hayatın bir anlamı yok diyor. Niye yaşayayım ki diyor. Bırakın genci, her yaştaki bir insan içerisinde bu temel korku hayatını şekillendiren korku. Ama bu korku aslında geleceğe belirsizlik duygusu uyandırıyor insan. İnsanı en çok rahatsız eden belirsizliktir. Belirsizliğe mantıksal bir çerçeve oturttuğu zaman o belirsizliği gideriyor, rahatlıyor. Bu çağın insanları bilgiye çok ulaştığı için öyle artık klasik doğa tanrılarına taparak belirsizliğini gideremiyorlar. Rasyonel bir inançla belirsizliği giderebiliyor kafasında. Yani mantıksal çerçeveye oturmuş bir inançla güven oluşuyor. Ölüm ve ölümden sonrası hayatla ilgili anlam yükleyebiliyor kişi. Anlam yüklenmiş bir hayat da yaşamaya değer bir hayat haline geliyor. Yani anlam yüklenmemiş bir hayat, ölümden sonra her şey bitecekse yaptık hiçbir şeyin anlamı yok ki diyor insan. Ölümden sonra yok olacaksa niye yaşayayım ki diyor. Ben şu anda bunalıma girmiş bir insan, 30 yaşında, bunun depresyonda. Diyor ki ya ben eğer diyor 30 sene daha böyle yaşayacaksam böyle yaşanmaz ki diyor. En iyisi öleyim kurtulayım diyor. İntihar salgını artması. Batıdaki intihar salgını sebeplerinden birisi varoluş bunalımı. Her şeye sahip ama mutlu değil insanlar. Yani şu anda modernizm sunduğu mutluluk felsefesi çok yanlış. Bunlar haz odaklı mutluluk felsefesi sunuyor. Halbuki anlam odaklı mutluluk felsefesi sunsa insanın bu biyolojik doğasına daha uygun, biyolojik zaaflarını daha iyi yönetebiliyor. Biyolojik zaaflar nedir? Haz peşinde koşmak, kolaycılık, hırs, açgözlülük, doyumsuzluk, sorumsuzluk, biyoloji bununla ilgili amigdala, beynimizdeki amigdala bölgesi bunu istiyor. Doyumsuz, sorumsuz, açgözlü, sınırsız, her şey, her istediğim olsun istiyor. Ama beynimizin daha gelişmiş bölgeleri, kortikal bölgeler beynimizde diyor ki frontal lob özellikle beynimizin böyle rasyonel kararlar veren bölgesi diyor ki zamana yayarak düşün diyor.

0: uzun vadeli düşün diyor. Çeşitli alternatifli düşün diyor. Böyle seçenekler öğretiyor. Bunu da göz önüne almak gerekiyor ki çocuklardaki yaşam felsefesini geliştirirken bunları göz önüne alalım.
1: Akla Kapı programında da dindar ailelerin dinden uzak yetişen çocuklarını konu aldığınız bir bölüm vardı. Onu da açıklama kısmına ekliyoruz. Sevgili izleyenlere tavsiyemiz olur. Biraz önce konuştuğunuz gibi hocam ön bölgede bahsettiniz, mutlulukla alakalı dediniz. Tam da burada beyinle alakalı bir sorumuz var. İnanç deneyimlerinin nöropsikolojik yönlerini düşündüğümüzde beyinde özel ilişkili bir bölüm var mıdır inançla ilgili? Vecih ve huşu gibi duyguların beyinde etkisi nedir?
0: Tabii şimdi insan beynindeki iki tane bölge var. İki tane network var daha doğrusu. Bu default mood network. DMN network diye bilinir. Bu network beynin ön bölgesinde ve orta bölgesindeki bir network'tür. Burada özellikle bu network mesela medial prefrontal kortekstir bir parçası. Bir parçası posterior cingulate kortekstir. Prekütenoustur beynin görüntülü işleme bölgesidir. Bu angular gyrus gibi beyindeki anlam arayışıyla ilgili beyindeki otomatik pilot gibi olan beynin nervi. Dış dünyaya kendini kapatır, hayal kurar, evrendeki konumunu düşündüğü zaman çalışan network beyinde. Bu network inançla ilgili tasavvurlar yaparken de bu network aktif hale geçiyor. Hayattaki konumum nedir, varoluş nedir, neden buradayım dediğin zaman beyindeki o network'ün pırıl pırıl çalıştığını MR cihazında görüyoruz biz. Daha önce işte Budist rahiplerde yapılan şeyde nasıl gözüktü? Biz bununla ilgili 2014 yılında bir sufi meditasyon tarzında, sema meditasyon tarzında bir çalışma yaptık. Yüksek lisans tezi 2014'te yayınladık bunu. Orada Mevlevi dervişlerinin o derviş dansı dedikleri batılıların onu hayal ederken MR cihazı içerisinde beyinler neresi çalışıyor diye hayal ettik. Anterior cingulate cortex dediğimiz beynin böyle duyguları regüle eden, ayarlayan bölgesi 16 kişiden biri drop out oldu, çalışmadan çıktı. 15 kişinin aynı bölgesi çalıştı beyinde. Sema dansını hayal ederken, o ritüelini hayal ederken meditasyonu o bölge aktif hale geçti. Yani beynin o bölgeden sorumlu bir bölgesi de var. Diğer bir bölge de beynin dini inanış pratiklerde aktif hale geçen kişinin temporoparietal junction diye bilinen. Temporal beyinle frontal beynin, parietal beynin yani yan beyinle ön beynin kesiştik bir kavşak noktası var. Bu enteresan kavşak noktası, şizofreni de burası bozuluyor. Şizofrenideki halüsinasyonlarda o bölgeye manyetik uyarı vererek halüsinasyonları kesiyoruz. İşitme vesaire halüsinasyonları kesiliyor. O bölge otomatik çalışmaya başlıyor bu kişilerde. O ruhani deneyimlerde beyin o bölgesi çalışıyor. Diğer de o temporoparietal junction bölgesi aynı zamanda kişi transcendental bir mutluluk hissettiği zaman çalışıyor. Kendini açtığı zaman. Bak üç mutluluk var. Birisi hedonistik mutluluk. İkincisi ödomanik mutluluk. Aristoteles'in dediği gibi anlam mutluluğu. Üçüncü mutluluk da transcendental mutluluk. Yani kendini açtığı zaman evrenle bütünleştiği zaman müthiş bir huzur oluyor. İşte o huzur huşu hissi, vecd hissi. Buna ekstazi hissi deniyor. Müthiş bütün sorularına cevap verilmiş, bütün ihtiyaçlara karşılanmış. Huşu duygusu yani huzurdan daha yüksek bir duygu. Huşu, uçma duygusu gibi bir şey. İşte temporoparietal bölgeyi uyardığın zaman kişide o uçma duygusu oluşuyor. Uyuşturucular da o bölgeyi uyarıyor o kişide. Mesela o bölgesi uyarılmış bir kimsenin ben elini elma sanıp kestiğini böyle biliyorum. Yani hayalle gerçeği karıştırıyor. Beynin o bölgesi yanlış çalıştığı zaman oluyor bu tabii. İnançta da beynin o bölgesi çalışıyor. Hatta orada böyle o aşkınlık duygusuyla ilgili bölgede deniyor oraya. Temporal parietal junction. Yani beynin o bölgesini araştırsınlar, literatüre baksınlar. Gerçekten yaratana bağlanma duygusunu veriyor böyle. Bağlanma duygusu ruhunu aşıyor. Büyük bir varlığın parçası gibi hissediyor. Müthiş bir huşu hissediyorsun insan. Huzur hissediyorsun. Rahatlıyorsun. Yani şey konusunda şuna benziyor. Bir uçak giderken bir fırtınaya düşersin.

0: yorgunluktan, fırtınadan kurtulduğun zaman nasıl rahatlarsın, bir müthiş bir huzur hissedersin. Öyle bir duygu, hayatta, varoluşta, ölüm gibi krizler karşısında cevap vermede o beynin o bölgesinin aktif olduğunu nörobilim deneyleri gösteriyor. Yani beyin görüntüleme yöntemleri gösteriyor. Yani bu nedenle inançlarımızla beynimiz nedensellik bağı var.
1: Aşırı dindarlık ve sağlıklı inanç arasında oldukça ince bir çizgi var diyebiliriz hocam. O yüzden sorumuz şöyle. Dinsel hiper gelişim olarak tanımlanan aşırı dindarlık sağlıklı bir inanç yapısından nasıl ayrılır? Bu konuda neler söylersiniz?
0: Buradaki gerçeklerden kopuk bir dindarlık hastalık kabul ediliyor, onu söyleyeyim. Yani gerçeklerden kopuk bir dindarlık şu anda kişinin eşini, çocuğunu, ailesini, her şeyi terk ederek sadece kendi sanki manevi gelişimini düşünüyor diyerek de yaşaması, bu dini narsizmdir. Biraz dini narsizm, biraz iddialı bir söz oldu,
1: evet,
0: değil
1: hocam,
0: mi?
1: Evet hocam, güzel oldu.
0: Mesela Hitler etnik narsizdi, kendi ırkını üstün görüyordu. Değil mi? Evet. Mesela kapitalistler parasal narsisttir. Ama dini narsistler de var. Dini narsistler kendilerini sanki Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi görürler. Kendilerini kutsal gibi görürler. Kendilerini, ya dini kendi egolarını tatmin etmeye araç gibi görürler. Halbuki din insanın yaratanla bağlantı kurmasına sebep olur. Din. Bir kimse hep bana derse bencil oluyor. Bir bana derse adil oluyor. Hep sana derse de derviş oluyor. Değil mi? Derviş oluyor. Fakat bunun da ötesinde bazı insanlar dini hep bana diyerek yaşarlar. Bu dini bencilliktir, dini narsizm. Bunu dini kendi makamları için, güçleri için, imkanlar için kullanırlar. Bu dini dinin kötüye kullanımıdır. Nasıl gücün kötüye kullanımı var, paranın kötüye kullanımı var. Bunu dini narsizmi ayrıca göz önüne almak gerekiyor. Bu günümüzde bu tarz kişiler çok hemen anlaşılıyor. Bu tarzda bir şey bakıyorsun. Dine önem veriyorum derken aslında kendi egosunu tatmin için dini kullanıyor. Kendi çıkarını tatmin için dini kullanıyor. İslam tarihinde bunun çok örnekleri vardır. Yani çok felaketlere sebep olmuş kişilerdir. İnsanların iyi niyetini çok kötüye kullanmış kişilerdir. Ama yani yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanarmış. Ama şimdi yalancının mumu internete kadar yanıyor. Onun için şu anda iletişim çağında bu gibi sahtecilikler hemen anlaşılıyor. Bu bir dini sahteciliktir. Dindarlık olarak bunu kabul etmiyorum. Gerçek dindar nedir? Bir Allah dostuna soruyorlar. Sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ben çözerim, bağlarım diyor. Anlamadım ne yaptığını. Ben dünyaya bağlanmış olan kalpleri çözerim, Allah'a bağlarım diyor. Yaptığı bu. Yani bana gelin, benim etrafımda toplanın. Şunu yapalım, bunu yapalım demiyor. O kişi kendi hayatını yaşıyor ama Allah'la bağ kuruyor. Ben bunu Erzincan'da görev yaparken Terzi Baba vardı orada. Buranın kutbu gibidir o. Çok sevilir orada. Onun hikayesini dinlediğim zaman ondan öğrenmiştim. Kendisi terzilik yapan, dikiş yapıp kazancını, geçimini sağlayan birisi. Ama terzilikte her şey diken Allah Allah diyerek dikiyor böyle. Her dakikasını Allah'ı anarak yapıyor ve dini siyasileştirmemiş, dini ticarileştirmemiş, dini dünyevileştirmemiş. Yani dünyevi bir makam haline bile getirmemiş. Bu ihlaslı bir Müslüman örneği, halis, saf, otantik Müslüman bunlar. Otantik Müslüman az şu anda. Bu tarz halis Müslümanlar, bu tarz Müslümanlar Terzi Baba gibi olanlar ve hiç kimseden hediye almıyor mesela. Yardım istemiyor bu şekilde ve dünyaya alet etmiyor inançlarını. Böyle dindarlıklar saygıya, övgüye layıktır, saygıya layıktır ama dünyevi amaçla kendine bir saltanat kurmak için kullanıyorsa bunlar sahte dindarlıklardır. Çok dikkatli olmak gerekir. Dini narsizm olarak da tanımlamak hiç şey olmaz, abartı olmaz.
1: Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

Alı şehir, seni hatırladıkça ciğerim sızlar, içim burkulu, içim burkulu, içim burkulu.

0: Radyo Üsküdar.
1: Adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can kafeste tozmaz uçar. Dünya bir han konan geçer. Ay dolanır, yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak, tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun, kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gezsemdi, ne giderdim, günden arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler kim gülecek. Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ikindi, akşam olur, görkü başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.

Ho, loco go machine, çombinap çokum din kale. Ben aşkım işi okuyur nuke. Babulik ne ibir tu korona pek şuni. Şuni otfana goya motokes. Na virvarit dimci. Nam soyim cimdu. İhi nam soyi bat. Befez nakuti aşkı yine stort. Simendraşi memocet. Oy, oy. Muya pemçoyi tort, himli.

0: ölmedim, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar.

kaçma vururum kaçma, kaçma vururum kaçma. Tabancam dolu saçma, kaçma vururum kaçma, kaçma vururum kaçma. Zaten ben yaralıyım, bir yara da sen açma, bir yara da sen açma. Zaten ben yaralıyım, bir yara da sen açma, bir yara da sen açma.

İçi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
0: Bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
0: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
2: Radyo Üsküdar. Radyo Üsküdar.

0: aşk pazarında bu cana bakan olmuyor.
1: Canım bir pencere açılır gökyüzünde üzerine. Kuşlar feryat ederler uçmak için. Sen sevda yerine hasret bilersin gözlerime.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Buradan Heybe programından ben Uğurcan Polat hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Muhabbetli bir program olmasını umuyorum. Yine bizi sarsması gerektiğini düşündüğüm bir konuyla bugün huzurlarınızdayım. Seçkinlik paradoksundan bahsedeceğiz. Seçkinlik paradoksu ya da sadeliğin zenginliği. Mümin bildiğiniz gibi durduğu yeri bilendir, istikametini tespit edendir, sabitesi olan bir sağlam duruşu olan sabitesi olandır. İşte buradan baktığımızda seçkinlik paradoksu ne anlama geliyor? Ya da sadeliğin zenginliği nasıl elde edilir ve ne şekilde sürdürülebilir? Bunun üzerine konuşmaya çalışacağız. Ama öncelikle yeni dinlediğim ve pek keyif aldığım bir türküyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ahmet Turan Öztürk'ten dinletmek istiyorum programımızın bu ilk dakikalarında. Heybemizden bugün bu türküyü size armağan ederek başlıyor heybemiz. Umarım heybemizden sizlere armağan olarak gönderdiğim bu eseri beğenirsiniz. Hadi birlikte dinleyelim.

Ahmet Turan Öztürk'ten bir eser geldi, Vur Beni adıyla. Çok keyifli bir eserdi, bilmem beğendiniz mi? Evet, klasiklerden şaşmıyoruz ama arada yeniler de duymadıklarımızı da duymak pek bir keyifli oluyor. Evet değerli dostlar, bugün çarşamba gününden sesleniyoruz. Heybemizden seçkinlik paradoksu çıktı bugün veya sadeliğin zenginliği. Seçkinlik paradoksu veya sadeliğin zenginliği. Temel meselelerimizden ya da problemlerimizden birisi, takdir edersiniz ki, referans bilgi ve transfer bilgi arasında sıkışıp kalmış olmaklığımız. Bu mesele üzerinde çokça durabiliriz, durmamız gerekir, üzerinde kafa yormamız gerekir, meselenin ne olduğuna ilişkin düşünceler geliştirmemiz gerekir. Bizler hayatımızı referans bilgi üzerinden mi kurguluyoruz, yaşamımızı buna göre mi belirliyoruz, istikametimizi buna göre mi tutturmaya çalışıyoruz? Yoksa transfer bilgilerle mi kendi hayatımızı kurgulamaya çalışıyoruz? Bu mesele esasında çok temel bir ayrımı işaret ediyor. Biz hayatımızı neye göre inşa ediyoruz? Neye göre inşa etmemiz lazım? İşte burada karşımıza iki madde çıkıyor. Tekrar edelim. Belki not almak isteyenler olabilir. Üzerinde daha sonra düşünmeyi gerekli görecek arkadaşlarımız, dostlarımız olabilir. Onun için bu bir kayıt bırakmış olalım. Yaşamımızı, hayatımızı referans bilgi üzerinden mi belirliyoruz? Yoksa bunu transfer bilgilerin belirlemesine mi izin veriyoruz? İşte seçkinlik paradoksu üzerinden düşüneceksek veya sadeliğin zenginliği üzerinden bir fikir geliştireceksek, bir çözümleme yapacaksak, bir noktaya gelmeye çalışacaksak neye göre hareket ederek bunu yapacağız? Referans bilgiye göre mi yapacağız? Veya ya da transfer bilgiye göre mi yapacağız? Referans bilgi demek, kalbine iman yazılmış olanların tek dayanak noktası olan, çıkış noktası olan, kurucu metin olan, büyük hikayeyi kurmuş olan ve bunu insanlık tarihi boyunca yapmış olan referans bilgiye, yani vahye, yani nebilerimizin getirmiş olduğu o referans bilgiye

Allah'a referans veren, Kur'an'a yani vahye referans veren nebilerin getirmiş olduğu bilgi bizim için referans bilgidir ve bizim sabitemiz olmalıdır. Tabi burada şöyle bir problem var. Bu referans bilgiye bizlerin yaklaşım meselesi çok önemli. Referans bilgiyi önemsiyor muyuz? Referans bilgiye ulaşmak için bir gayretimiz var mı? Referans bilgiyi bir değişmez olarak kabul ediyor muyuz? Bu referans bilginin değişmezliğinde kendi değişmemizi, değişimlerimizi, gelişimimizi planlayabiliyor muyuz? Referans bilginin yanında başka bilgileri altta tutabiliyor muyuz? Yoksa transfer bilgileri, sonradan edinilmiş bilgileri, beşeri bilgileri, değişik filozofların ileri sürdüğü bilgileri, yani transfer edilmiş olan, bizim zihin dünyamızda, anlam dünyamızda, gönül dünyamızda yer almayan, referans bilgiyle oluşturduğumuz bu kalbe, referans bilgilerle oluşturduğumuz bu ruha, referans bilgilerle oluşturmuş olduğumuz bu sağlam duruşa, bu sabit duruşa, zaman içerisinde transfer bilgileri de ekleyerek, acaba o referans bilginin içerisine bir virüs gibi onu tahrip etmek üzere transfer bilgileri de transfer ediyor muyuz? O referans bilgilerin içerisine transfer bilgileri zerk ediyor muyuz? Ya da onların girmesine müsaade ediyor muyuz? İşte büyük hikayeyi, yani müminlik hikayemizi, vahye olan bağlılık hikayemizi, Kur'an'a olan talebelik hikayemizi, mümin olarak yaşama, mümin olarak ayakta durma, mümin olarak bakma, mümin olarak hissetme, mümin olarak düşünme, mümin olarak üretme, mümin olarak paylaşma anlamına gelebilecek olan o referans bilginin bize ulaştırdıklarına göre mi hareket ediyoruz? Yoksa transfer bilgilerle mi hareket ediyoruz? Bu çok ayırıcı bir mesele, ayrımı ortaya koyan bir mesele. Burada eğer mümeyyiz olamazsak, burada temyiz gücü elde edemesek, ki bunu ancak vahiy ile elde edebiliriz, o zaman halimiz harap. Yeni gelen dostlara bir kez daha buradan selam ediyorum. Değerli dostlarımız var. Rümeysa Zügül de bunlar arasında. Konya'ya gittiğimde kendisine misafir olmuştum. Çok keyifli bir program olmuştu. Ayşe Güngenci de burada. Bizim Haydi Tut Elimi Derneği'nden Hamza abi de geldi ve diğer dostlar da. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Şimdi değerli dostlar, eğer bizler referans bilgiyi gerçekten referans alıyorsak, yani bizi bağlayan Kur'an'dır, bizi bağlayan Fahri Kainat Efendimiz'in uygulamalarıdır, bizi bağlayan Ehl-i Beyt'in duruşudur, bizi bağlayan Sahabe-i Güzün Efendilerimizin bize örnekledikleridir, bizi bağlayan Medine amelidir diyorsak eğer, yani referans bilgimizi vahye dayandırıyorsak eğer, transfer bilgileri referans bilgiye uygunluğu ölçüsünde ancak kıymet verebiliriz. Onlara ona göre değer verebiliriz. Burada tabii muhkem ve mukayyet dediğimiz iki ayrı kavram geliyor. O iki kavramı, muhkem ve mukayyet meselesini, kavramını, ki çok önemlidir, çok belirleyicidir. Hayatımızı dizayn etmemiz konusunda inadına belirleyici bir meseledir. Onu da bir başka zaman anlatırız. Efendim, seçkinlik paradoksu dediğimiz, yani bir taraftan Fahri Kainat Efendimizin tevazusu var, Cenab-ı Allah'ın bizi kulluğa çağırması var, Peygamber Efendimizin kendisinin de bizim gibi bir beşer olduğu gibi bir söylemi var Kur'an'da, bunu bize Allah Peygamberimizin ağzından söylettiriyor. Dolayısıyla bizim referans değerimizde tevazu var, referans değerimizde abdühü var, referans değerimizde kulluk var, referans değerimizde tevazu var, referans değerimizde alçak gönüllülük var, referans değerimizde herkesle eşit muamele yaparak yaşamak var, referans değerimizde kendimizi kimseden üstün görmemek, hatta mümkünse eğer ehli imansa referans değerimize göre başkalarını kendimizden üstün görme ahlakı, anlayışı var.

Peki biz buna göre mi yaşıyoruz? Buna göre mi bir hayat kurguluyoruz? Buna göre mi beşeri münasebetlerimizi tanzim ediyoruz? Buna göre mi karı koca ilişkimizi tanzim ediyoruz? Buna göre mi yarenlik ilişkimizi planlıyoruz? Buna göre mi alışverişimizi planlıyoruz? Buna göre mi anne kız? Buna göre mi baba evlat? Buna göre mi ebeveyn çocuklar? Buna göre mi çocuk ve anne baba ilişkimizi planlıyoruz? Yani referans değerimizi hayatımızın tüm alanlarındaki ilişkilerde, münasebetlerde, yakın münasebetlerde veya uzak münasebetlerde hareket noktamız, belirleyenimiz ve belirleyenimiz ve organize edenimiz referans bilgi mi, yani vahiy mi, müminin kalbini dayadığı, ruhunu dayadığı, hayatını dayadığı referans bilgi mi gerçekten? Söylemlerimizden bahsetmiyorum tabii, uygulamalarımızdan bahsediyorum. Yoksa transfer bilgiler mi, sonradan getirilmiş bilgiler mi, üretilmiş olan bilgiler mi, bize transfer edilen, bize işte modernizmin getirdiği, konforun getirdiği, işte çeldiricilerin getirdiği, hatiplerin getirdiği, filozofların getirdiği, alim kılığında olanların getirdiği ama aslında referans bilgiye uyum sağlamayan ama bin bir takla attırılarak ve bizim bildiğimiz kavramları kullanarak sanki o transfer bilgiyi referans bilgiymiş gibi sunanların sunumlarına tahkik etmediğimiz için, bakmadığımız için, mukayese etmediğimiz için, vahye götürmediğimiz için, tartıya koymadığımız için o transfer bilgileri, referans bilginin açılımı, referans bilginin izahı, referans bilginin tefsiri, referans bilginin tevili gibi anlayarak, bu işimize gelerek, kolaylaştırdığını düşünerek, bizi gayretten ve yorgunluktan kurtulduğundan dolayı tembelliğimize yenilerek o transfer bilgileri referans bilgi haline mi getiriyoruz sorusu bence arkadaşlar çok büyük bir sorudur. Altından kalkmamız gereken bir sorudur. Ve her tarafa büyük büyük yazıp banyomuza, tıraş olduğumuz yere, dişimizi fırçaladığımız yere, yattığımız yere, yatak odamıza, aynamıza, kapının girişine, oraya, buraya, mutfağa bence bir hafta boyunca yazmamız gereken ve her gün kendimizi hatırlatarak onu bir ilke haline getirmek için harekete geçmemiz gereken, kendimizi harekete geçirmemiz gereken bir büyük soru diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bilmiyorum. Evet, soruyu tekrar edelim. Ve ardından telgrafın tellerinde birbirimize bir selam gönderelim. Evet, sorumuz şu arkadaşlar. A4 kağıdı elimize alalım. Fırçalı bir kalem bulalım. Eskiden ne diyorduk ona? İspirtolu kalem mi diyorduk Hamza abi? Hani daha kalın yazıyordu ya. O keçeli kalem. Bir keçeli kalem bulalım. O keçeli kalemle A4'ü şöyle yanlamasına tutup birkaç tane oraya yazalım. Referans bilgiye göre mi yaşıyorsun? Transfer bilgiye göre mi? Bu sorunun cevabının ağır olduğunu biliyorum. Daha evvelki bir programımızda bir heybede söylemiştim ve şöyle demiştik hatırlarsanız, soru cevaptan ağırdır. Bu soruda cevabı belirleyen ağırlıkta, bebekte cevaptan ağır bir şey. Bu sorunun altından kalkarsak eğer, bu soruyu kendimize sorma dürüstlüğü gösterebilirsek, bu soruyu kendimize sarsıcı bir şekilde, ihtizaza getirici bir şekilde, titretici bir şekilde, ciddiyetle, bir mümin ciddiyetiyle, bu örfün, bu toprakların, bu vatanın, bu türkülerin, bu deyişlerin, bu masalların, bu meselelerin, bu hikayelerin, bu ozanların deyişlerine kulağını, kalbini teşne tutmuş olan insanların, bir insanın vermiş olduğu ciddiyetle bu soruyu kendimize sorabilirsek, cevabının ağır olduğu bu soruyu sorabilirsek, bence bundan sonra bizim için bir hareket noktası olmuş olacak. Soruyu tekrar edelim mi? Kendimize hitap ederek tabii soracağız. Bunları başkasına yöneltmek kolay. Ahmet öyle yapıyorsun, Yasemin böyle.

yapıyorsun, Derya böyle yapıyorsun filan demek kolay değil mi? Mekke Medine böyle yapıyorsun demek kolay. Bu arada Kayseri'den hocamız da burada. Onlar kolay, yani başkasını yönetmek kolay. Ama bu soruyu, belirleyici olan bu soruyu, senin gerçekten mümin olup olmama arzunu, mümin olup olmama gayretini, mümin olarak devam edip etmeme tercihini belirleyecek olan gerçek bir soru efendim bu. Bu soruyu kendimize sormaya hazırsak bir hatırlatma daha yapalım. Yeni gelen dostlarımız da duymuş olsun ve ardından bir esere gidelim. Seçkinlik paradokslarından kurtulup elit olmaktan, güzide olmaktan, mümtaz bilinmekten, mutena kabul edilmekten ve saygın, üstün, kaliteli, ayrıcalıklı gibi duygulara girmeden evvel, sadeliğin zenginliğini, tevazunun içtenliğini ve Hazreti Peygamber'in abduhu sırrını yaşamak için, yaşayabilmek için bir niyetimiz varsa eğer, şu soruyu kendimize yazalım ve her tarafa asalım. Bugünün sorusu bu olsun. Ne diyorduk? Referans bilgiye göre mi hayatını belirleyeceksin, yaşayacaksın? Ya da işte büyük olabilmesi için o yaşayacaksın kısmını ayıralım, zaten oraya telmihte bulunuyor, göndermede bulunuyor. Referans bilgi mi, transfer bilgi mi? Şimdi Ahmet Kaya'dan bir eser dinleyelim. Şöyle telgrafın tellerine konalım. Artık telgrafın telleri de kalmadı ya. O telgrafın telleri bize getirsin. Referans bilgiyle mi yaşıyorsun? Transfer bilgiyle mi yaşıyorsun? Fahri Kainat Efendimizin anlatımına göre mi yaşıyorsun? Yoksa başkalarının sana transfer ettiği, içine soktuğu, aklına yerleştirdiği kıyaslamalarla mı yaşıyorsun bilgisini? Burayla bir bağlantı kuralım. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine cicim böyle mi yanar diyelim. Telgrafın tellerine kuşlar konuyordu. Ama artık telgraflar yok. Bizim zihnimizin telgrafının tellerine, düşüncelerimizin telgraflarının tellerine hakikat kuşları konsun. Muhabbet kuşları konsun. Sevda kuşları konsun. Hakikatin taşıyıcı kuşları konsun. Ve biz sevdiğimize böyle mi yanar diyen Ozan'ın dediğine göre, insan referans bilgiye böyle mi yaklaşır? İnsan böyle ontolojik bir meseleye böyle mi yaklaşır? Kendini belirleyen, kendini var etmesi, var edecek olan bir ayrışma, bir mümtazlık gerektiren, müeyyizlik gerektiren, Furkan olmayı gerektiren bir meseleye böyle mi yaklaşır? Herkes sevdiğine böyle mi yanar? İnsan gideceği yola böyle mi bakar? Olmak istediği kıvama böyle mi bakar? Referans bilgi olarak kabul ettiği vahye böylesine lakayt mı yaklaşır? Transfer bilgileri fark etmeden ya da fark ederek referans bilginin üzerine çıkartır mı? Ya da onunla eşdeğer kılar mı? Gibi çağrışımları dikkate alarak bu Türkiye'ye gidelim ve Ahmet Kaya'dan dinleyelim. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?

gençlikte neler geldi garip başıma. Yanıma gel, yanıma git, şöyle yanıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma.

Evet değerli dostlar, can yakan bir konu. Şimdi tabii bu kadar mütevazı bir peygamberin aleyhisselam, bu kadar seçkinci bir ümmeti olması meselesini referans bilgi bakımından bir yere oturtuyor olmamız lazım. Transfer bilgide başka şeyler söylüyorlar. İşte kendin ol, kendini gerçekleştir, işte özgüvenini şöyle tut, bilmem nesini böyle tut, sen diğerlerinden şöyle değilsin, böyle değilsin diye bize hani psikologlar eliyle, yaşam koçları eliyle, çevrilmiş olan kitaplar eliyle, romanlar, tiyatrolar eliyle vesaire vesaire bize transfer edilen, bize gönderilen, bize yüklenen bilgiler var. Şimdi bu bilgileri referans bilgi oldu ya, transfer bilgi olduğunu, bizim içimize sokulan, yönlendirilen, yönlendirmek için içimize yönlendirilen, gönderilen bir virüs bilgi olduğunu unutmadığımız sürece onlara bir yerde dur diyeceğiz, murabıtlık yapacağız, nöbet tutacağız. Hayır, referans bilgimi etki edemezsin diyeceğiz ve o referans bilgiyi, vahye talebe olma yüceliğini, önceliğini asla transfer bilgilere ezdirmeyeceğiz. Onun hegemonyası altına aldırmayacağız. Bu müminin hem zihinsel dikkati hem de kalbin dikkati olan zikkatiyle ancak elde edilebilecek bir iman diriliğidir. İmanda hay oluş sırrıdır ki hepimize lazım olan bir meseledir. Sabah programı hazırlanırken şöyle bir cümle geçti aklımdan. Peygamber olmaklığı sebebiyle Cenab-ı Allah tarafından seçilmişti peygamberimiz. Yani peygamberler seçilmişler, değil mi? Tercih edilmişler. Fakat peygamberler seçilmiş olmalarına rağmen asla ve asla kendilerini seçkin görmemişlerdi. Peygamberler seçilmişti, Cenab-ı Allah tarafından seçilmişti, vahiy ile yüklenmişti, emirle yüklenmişti, bunların duyurulmasıyla yüklenmişti, bunların hıfzıyla yüklenmişti, bunların amili olmakla, uygulayıcısı olmakla yüklenmişti, hamili olmakla, taşıyıcısı olmakla.

farklı yerlerde oturmadı, farklı giysiler giymedi, farklı yemekler yemedi, başkalarına üstten üstten bakmadı peygamber olmasına rağmen. İstişareler yaptı, insanları dinledi, uzmanlık alanları ile ilgili olarak söylenenleri dikkate aldı, seçilmişti ama seçkinlik üzerine yürümedi. Kulluk çizgisi üzerinden yürüdü, kulluk sırrı üzerinden yürüdü, abduhu üzerinden yürüdü ve seçkinlik paradoksuna yakalanmadı. Sadeliğin zenginliğiyle, sadeliğin tevazusunun zenginliğiyle bir hayat yaşadı ve bize abduhu sünnetini bıraktı. Evet değerli dostlar, yani elit olmak, güzide olmak, mümtaz olmak, mutena olmak, saygın olmak, senin haysiyetin açısından böylesin zaten. İzzetin açısından böylesin. Metin olmaklığınla, yani transfer bilgiyi, referans bilgiyi ezdirmeme metinliği açısından böylesin. Referans bilgiyi, kurucu bir metni, vahiy bilgisini, referans bilgiyi, referans aldığın bilgiyi transfer bilgiye ezdirmemekle zaten azizsin. İzzetli bir iş yapıyorsun zaten, değil mi? Allah'ın seni insan olarak yaratması ve imanla muhatap etmesi, kendisini tanıman için ve emirlerini uygulayabilmen için sana nebiler görmüş, göndermiş olmasıyla zaten mümtaz bir kişiliğin var. Bunları referans bilgilere ezdirmeyerek, bunları transfer bilgiye ezdirmeyerek, referans bilgiyi zaten mümtaz bir kişiliğe, muhtena bir kişiliğe ve saygı duyulması gereken bir kişiliğe, inançla üstün olmayı, yani inancın sana üstünlük getireceğini ama bunu tevazu ile yaşayarak hayata geçireceğini anlıyor olman sendeki zaten bu seçkinlik paradoksunu darmadağın edecek ve sadeliğin zenginliğinde, tevazunun zenginliğinde, değil mi? Gösterişsizliğin zenginliğinde, eşyalardan medet umma ve kendini onlarla tarif etme düşüklüğünü parçalayıp zaten atmış oluyorsun. İşte bu senin referans bilgiyi ne kadar anladığın ve seçkinlik paradoksu ile sadeliğin zenginliği arasında nasıl bir ayrıma vardığınla ilgili. Kelimeleri izah etmeye gerek yok efendim. Güzide seçilmiş demek, seçkin demek, seçmek demek. Elit yine toplumda üstün özelliklere sahip olan demek, seçkin olarak bilinen demek. Mümtaz yine ayrıcalıklı olan demek, saygı duyulan demek. Mutena çok çok özenle tercih edilmiş, seçilmiş anlamına geliyor yine. Aynı şeye geliyor ama farklılıkları var, nüans farklılıkları var. İşte seçme de özenle ayırt edilmiş, en iyi olarak ayırt edilmiş olana diyoruz. İşte Peygamberimiz Cenab-ı Allah tarafından en iyi olarak seçilmişti, nebi olarak seçilmişti ama seçkin gibi davranmıyordu. Ne yapıyordu? Küba Mescidine diğer sahabe efendilerimizle birlikte tuğla taşıyordu, kerpiç taşıyordu. Seçkinliğe yüz vermeyen, referans toplumun liderlik anlayışı açısından, yöneticileri yükseltme açısından, onları yukarıda tutma açısından içine geldiği kavmin bir kültürü var zaten. Buna rağmen bütün bunları elinin tersiyle itmiş, transfer bilgiyi, yani insanların kendi ürettiği o transfer bilgiyi, referans bilginin yanına yaklaştırmayarak Hazreti Peygamber aleyhisselam, Fahri Kainat Efendimiz, Resul-i Zişan Efendimiz ne yapmıştı? Kendisinin huzuruna gelip titreyen birine demişti ki, ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum demişti. Ve işte bunu diyerek seçkinlik paradoksunu ta o günden yırtıp atmıştı. Gösterişten uzaktı, gereksiz eşyalardan uzaktı, ölçülüydü. Peygamber olmasına rağmen insanların özelliklerine, mizaçlarına dikkat ediyordu. Had ve hududu esas alıyordu. Onların anlayışlarını esas alıyordu. Onların inançlarına küfretmiyordu bile, ilahi vahiy getirmiyor olmasına rağmen. Yani had ve hudut meselesine dikkat ediyordu.

Zaten peygamberler o had ve hududu getirenler, onlar ona saygı gösterecekler, yerine getirecekler. İmana davet ettiğin kişinin kişiliğini ezebilir misin? Onu kötü görebilir misin? Ona hakaret edebilir misin? Yaptığı eylem yanlış ama kendisinin kişiliğini yıkabilir misin? Sende tecelli eden, Cenab-ı Hakk'ın yaratımıyla ilgili tecelli eden her şey onda da tecelli etmiyor mu? Ona Rezzak değil mi? Ona Kadir değil mi? Ona Muktedir değil mi? Ona değil mi? Ona işittirmiyor mu? Ona gördürmüyor mu? Yani bütün ne farkı var inanç dışında? Dolayısıyla inanca davet ettiği kişinin kişiliğini rencide edecek bir şekilde davranmıyordu. Bir çizgi çiziyordu. Bir hat vardı. Bir hudut vardı. İşte bu kişilik özelliklerine dikkat ederek her şeyi yapıyordu. Ve kendi cemaati içerisinde, mümin cemaati içerisinde, sahabeler içerisinde mizaçlara uygun davranıyordu. Bir mizacı diğerine ezdirmiyordu. Birini ona tercih etmiyordu. Burada da bir çizgisi, bir hududu vardı. Çünkü her birinin kendi kişisel özellikleri vardı. O kendi kişisel özelliklerini açığa çıkarmak, kemale getirmek, onları olgunlaştırmak, onları meyveye durdurmak kavramına kemalat diyoruz. Yani kamil insan. İnsani kamil dediğimiz mistik bir kavram değil aslında. Biz sonradan onu böyle hani sufi bir kavram gibi, mistik bir kavram gibi algılamaya başladık ama insanı kamil, Cenab-ı Allah'ın kendi fıtratına verdiğini hayatın içerisinde açığa çıkartarak, onu bir hüner haline getirerek, onu bir maharet haline getirerek, seçkinlik paradoksuna kapılmayarak, sadeliğin zenginliğini esas alarak, insanlarla olan ilişkilerini ciddiye alıp kendinde Cenab-ı Hakk'ın var kıldığını açığa çıkartıp, orada olgunlaşıp, orada kemale gelip, orada meyveye durup, orada insanların ihtiyaçlarını, yaşamlarını kolaylaştıracak bir kemale gelmiş olan insana diyoruz aslında. İnsanı kamil, kamil insan. Şimdi buradan baktığımız zaman da burada da bir seçkincilik yapamıyorsun. Eğer ona insanı kamil, diğerine insanı şu, diğerine insanı bu dediğinde, o zaman Fahri Kainat Efendimizin getirdiği referans bilgiye uymayan, transfer bilgilerle oluşturduğun bir yüksek insan, neredeyse uluhiyete yakın bir insan portresi, Tanrı insan portresine doğru giden bir yanlışlığın içerisine fark etmeden düşüyorsun. Çünkü kullandığın kavramlar senin yüreğinden gelen, senin işte kültüründe olan, senin kitabında olan kavramlar olduğu için içerisine referans olarak yanlışlıkla transfer olarak doldurulup senin referans bilgini istila etmek için oraya doldurulan o kavramı böyle anladığında, yani bu maneviyatla kazanılan, mistik durumla kazanılan, sadece sufilikle kazanılan bir mertebe gibi görmeye başladığında, burada da seçilmiş olan ama asla seçkinlik yapmayan bir peygamberin ümmeti olarak kendin eritler oluşturuyorsun. Kendin güzideler oluşturuyorsun. Kendin mümtazlar oluşturuyorsun. Kendin mutenalar oluşturuyorsun. Kendin yüceler oluşturuyorsun ve onların, Peygamber Efendimiz kendisi için abduhu demesine rağmen sadece sen onların önlerine, arkalarına habire sıfatlar, sıfatlar, sıfatlar yüklüyorsun ve kendi elinle referans bilgiye uygun olmayan, transfer bilgiyle oluşturduğun bir kavram oluşturuyorsun ve bunda dini bir kavram zannediyorsun. Bu kadar çelişik, bu kadar paradoks, bu kadar ayrışımsız, bu kadar mümeyyizliği barındırmayan bir anlayış, bir kavram olabilir mi? Bir mümin bunları karıştırabilir mi? Bunları iç içe katabilir mi? Transfer bilgiye, referans bilgiyi ezdirebilir mi? Vesselam. Efendim, kalabalıkların şehvetiyle söylenmiş olan transfer bilgilerle referans bilgiyi ezdiremeyiz. Abduhu diyen bir peygamberin ve ben bir peygamber evladı olarak bana güvenme, ben sana bir şey yapamam, kendime de ne yapılacağını bilmiyorum diyen, sadeliğin zirvesini göstermiş olan, el fakru fahri diyen ve kendisini kulluk çizgisinde sürekli tutan, günde belli sayıda istiğfarlar eden, ibadetlerinden milim şaşmayan, hak, hukuk, adalet, hudut gibi konularda
dikkat meselesinde, haram helal meselesinde, adalet meselesinde, insanların kişilikleri meselesinde, mizaçlarına uygun davranma meselesinde milim doğruluktan şaşmayan, seçkinlik paradoksunu yırtıp artan, sadeliğin, tevazuunun, abduhunun bütün tevazusuyla yaşayan bir peygamberin ümmeti olarak sen dini çağrışımları olan kavramları kullanarak bir bilgi transfer ediyorsun ve bu transfer ettiğin bilgiyle referans bilgiyi ezmeye çalışıyorsun. Yani yatacak yerimiz yok aslına bakarsanız. İşte böyle baktığımız zaman hani bir ilahi var ya, onu dinleteyim size, Alaaddin Usta'nın. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu yüreğimizi yardığımızda, şu gönlümüzü şöyle biraz açıp bakabildiğimizde, düşüncelerimize, bize ezberletilenlere, ön kabullere, ön yargılara şöyle bir baktığımızda, kendimizi sarsmayı niyet ettiğimizde, kendimizi okumaya niyet ettiğimizde, sorularla sorunları fark edip aşmaya niyet ettiğimizde, aslında seçkinlik paradoksunu yırtıp atan bir peygamberin ümmeti olarak, ki zaman zaman övünüyoruz bununla, aslında hayatımızda hiç de öyle davranmadığımız oluyor. Tam tersini yaptıklarımız oluyor. Dolayısıyla fıtratımız buharlaşıyor, iyi duygularımız buharlaşıyor. Sadece bunları kavramsallaştırıyoruz. Sadece slogan haline getiriyoruz. Sadece Müslümanız, müminiz, dervişiz, aşığız vesaire filan diye yükselte yükselte yükselte kendimizi seçkinlik paradoksunun içerisine böyle balonlarla şey yapıyoruz. Sanki gitmişiz de göreme şeyde var ya, işte orada balonlara binmiş, yükseldikçe yükseliyoruz ama o balon patlıyor arkadaşlar. Yani lütfen imanımıza sahip çıkalım, ikrarımıza sahip çıkalım, ikanımıza sahip çıkalım, kalbimize sahip çıkalım. Lütfen referans bilgiye, kurucu metne, vahye, dolayısıyla Nebimize, Fahri Kainat Efendimiz'e sahip çıkalım. Sahip çıkıyoruz zannederek, günde şu kadar tesbih çekiyoruz, şu kadar selavat-ı şerife çekiyoruz derken, Hazreti Peygamber'in parçaladığı seçkinlik paradoksunu biz kendimiz oluşturuyorsak, buna da manevi payeleri yüklüyorsak, gelmişin geleceğin hakimi, insanın kamil, insanlara verilen işte nimetler, faziletler onların gönlünden geçer, onlardan dağıtır diyorsak eğer, burada Hazreti Peygamber'in bize gösterdiği hayata uymayan bir kavramlaştırma yapmış oluyoruz. Ya bireysel olarak bunları düşünmek lazım. Neyse, yar yüreğim yar diyelim. Yani kalbimiz yarılsa aslında neler var, neler var, neler var.

Evet, bu köprü dardır geçilmez Hasan diye kendimize de girişte bir seslenme yaptık. Arif Şentürk öyle diyor. Bu köprü dar bir köprü ama işte biz kendi transfer bilgilerle bu yolu daha da daraltıyoruz. Yani incelikli bir yol, nezaketli bir yol, sağlıklı bir yol. Evet değerli dostlar, 48'e geldik. Evet, ulaşan bilgiler meselesi ayrı bir konu. Yani olabilir abi. Çünkü o da bambaşka bir mesele. Değerli dostlar, gösterişten uzak bir peygamberin ümmetiyiz. Kalabalıkların şehvetiyle dikkate almayan bir nebinin ümmetiyiz. Ama biz şimdi birbirimizin çokluğuyla mensubiyet hissettiğimiz, aidiyet hissettiğimiz cemaatin, mezhebin, meşrebin, grubun, kültün, neyse işte yani, çokluğuyla, kalabalıklığıyla filan övünür hale geldik. Yani Kur'an'da yerilen ahlak biçimlerini biz övünülen ahlak biçimleri haline getirdik. Oradaki müşriklerin ahlakını biz mümin ahlakı haline getirerek giyindik ve bunun da farkında değiliz. Bunun farkında olamayışımız, işte bu kalabalıklık, çokluk, kesret, seçkinlik, güzidelik, elitlik, ya ben şuradayım sen buradasın gibi mevzuları çözemeyişimizin sebebi bu referans bilgi meselesinde dikkate almayışımız. Gelen herkesin söylediğine dikkat ediyoruz. Gelene paşam, gidene ağam deyişimiz. O sakallı konuştu tamam, cübbeli konuştu tamam, hoca titriyle konuştu tamam, hatip titriyle konuştu tamam, camide konuştu, tekkede konuştu, cemevinde konuştu, üniversite kürsüsünde konuştu tamam demeyeceğiz kardeşim. Referans bilgiye uyuyor mu, uymuyor mu? Adamın bana anlattığı referans bilgi mi gerçekten, yoksa referans bilgiymiş kılığına soktuğu transfer bilgi mi? Bu çok çok müthiş bir şey yani, önemli bir şey. Hatta programın akışını bile, başlığını böyle değiştirebilirdik. Girişte seçkinlik paradoksu, sadeliğin zenginliği falan dedik ama çok da anlaşılmıyor. Aslında şeye otursaydım belki daha net olurdu. Referans bilgi mi, transfer bilgi mi? Bu referans bilgi sana özgürlük katıyor. Referans bilgi senin iradeni önemsiyor. Referans bilgi senin karar vermeni önemsiyor. Yanlış da karar versen, cezasını da çekecek olsan bunu önemsiyor. İradenle yapmış olmanı önemsiyor referans bilgi. Ve senin iradeni asla elinden almıyor. Ve dolayısıyla bunu kıymetli buluyor. Yani ceza, yani karşılığı var, bir mücazatı var. Karşılığı var ama senin tercih etmiş olmaklığını önemsiyor. Ama transfer bilgi misyoner bilgi. Transfer bilgi seni güdüleyen bilgi. Transfer bilgi seni bir modele sokan bilgi. Transfer bilgi senin düşünmene gerek yok diyen bilgi. Bu böyledir zaten diyen bilgi. Ama referans bilgiyi düşünmez misiniz? Bakmaz mısınız? Akletmez misiniz? Taakkül

etmez misiniz? Tezekkür etmez misiniz? Tefakkuh etmez misiniz? Bak, referans bilginin sana yaklaşımına bak. Transfer bilginin yaklaşımına bak. Yani bu bile başlı başına belirleyici bir şey değil mi arkadaşlar? Benim dediğim gibi giyineceksin, benim dediğim gibi konuşacaksın, benim dediğim gibi makyaj yapacaksın, benim dediğim gibi saçını tarayacaksın, benim dediğim gibi işte modaya uyacaksın, şunları giyeceksin, şurada şöyle davranacaksın, burada böyle davranacaksın, gece şu kıyafeti giyeceksin bir toplantıda, gündüz böyle yapacaksın. Öyle böyle, yani bize özgürlükmüş gibi gösterilen aslında tam bir kölelik üzerinde bir hayatı, transfer bilgi bizi kafalarımıza böyle çivi çakar gibi çakarken, böyle olursan sevilirsin, böyle olursan bilinirsin, böyle olursan elit olursun, şöyle bir semtte oturursan değer bulursun, şöyle bir arabaya binersen kıymet elde edersin, o arabanı şu kadar zamanda bir değiştirirsen şöyle olursun, şu muhitlere şöyle girersin, bu muhitlere böyle girersin, şurada böyle kalırsın dediği güdülemeler. Bir bak, bir de sana Abduhu diyen bir peygamberin, ve düşünmüyor musunuz, bakmıyor musunuz, hangi nimetleri inkar ediyorsunuz, neden bakmıyorsunuz, niye anlamaya çalışmıyorsunuz, Allah'ın nimetlerini görmüyor musunuz, göğe bakmıyor musunuz, suya bakmıyor musunuz, denizlere bakmıyor musunuz, denizlerde yürüttüğümüz gemilere bakmıyor musunuz, gökteki yıldızlara bakmıyor musunuz, rüzgara bakmıyor musunuz? Ya bak, yani Cenab-ı Allah sürekli sana soru sorduruyor, senin iradene bir şey söylüyor, senin özgürlüğün üzerinden bir karar vermeni istiyor, iradeni elinden almıyor, aklını elinden almıyor, ama transfer bilgi diyor ki senin düşünmene gerek yok diyor. Evet. Seni düşünmene gerek yok. Senin yerine Ahmet abi düşündü. Fatma abla düşündü. Senin yerine şu hoca düşündü. Öteki düşündü. Çözdü o. Senin düşünmene gerek yok. Bir de sen nereden çözeceksin ki? Sen ne biliyorsun ki? Referans bilgiyi ezen transfer bilgi böyle söylüyor. Sen nereden bileceksin diyor. Sen anlayamazsın diyor. Sen buna baş edemezsin diyor. Değil mi? Şu ilimleri bilmiyorsun, bunları bilmiyorsun. Allah senin aklına inanıyorken, Allah sana güveniyor iken, Allah sana güvendiği için iradene imanı, Kur'an'ı, vahyi sunmuşken, peygamberini sana güvenerek göndermişken, seni anlayabileceğine, seni kavrayabileceğine, senin iman edebileceğine güvenirken Allah referans bilgiyi böyle gönderiyor. Transfer bilgiyi sana dikte edenler sana güvenmiyor. Hayır diyor, aklını kullanmayacaksın. Akıl bir yere kadar diyor. Geldin artık aklını devrettin diyor. Akıl diyor bir akili bulana kadar, bir akıllıyı bulana kadar diyor. Bundan sonra gerek yok diyor. Allah'sa Kur'an'da kaç yerde akıl, akıl, akıl ve üstelik isim olarak değil fiil olarak kullanıyor. Yani bir eylem biçimi, bir faaliyet biçimi olarak kullanıyor. Yani dolayısıyla referans bilgiyi kaybedersek arkadaşlar, transfer bilgiyi bizim canımıza okur, canımıza okur. Dolayısıyla o köprülerden geçemeyiz, o ince yollardan yürüyemeyiz, istikametimizi tutturamayız, yolumuzu aydınlatamayız. Transfer bilgi bizi köle haline getirir, getirdi zaten aslında. Yani biri birini çok fazla yücelttiğinde sen bunları anlatsan, yani Kur'an böyle diyor, Nebi Zişan Efendimiz böyle diyor, akıl böyle diyor, vicdan böyle diyor, muhakeme böyle diyor desen, onlardan uzak duruyor. Ben onları anlamam diyor. Zaten akılla bu iş olmaz diyor. Mantık şeytanın diyor aletidir diyor. Ele olacak. Benim diyor hocam söyledi diyor. Şu kadar da cilt yazdı diyor. Bir ciltlik Kur'an'ı anlayamazken, seni ondan uzak tutmaya çalışırken anlayamaz diyerek sana 30 cilti kaktırıyor adam, yani değil mi? 20 cilti kaktırıyor. Sadece onun değil ki o ciltler. Ötekinin 20 cilti var, belikinin şu kadar cilti var, ötekinin busu var, ötekinin busu var. Yani o transfer bilgi seni köle etmek için neler yapıyor, neler yapıyor. Ama özgürsen eğer, iradeni kullanıyorsan eğer, referans bilgiyi anlamak için, referans bilgiyi ayrıntılandırman için, referans bilginin söylediklerini daha iyi kavrayabilmen için, o bilgilerden de beşerin ürettiği, alimlerin ürettiği, ulemanın ürettiği, allamelerin ürettiği, araştırmacıların ürettiği, uzmanların ürettiği, ulul elbabın ürettiği, zikir ehlinin ürettiği,

İrfan ehlinin ürettiği bir kere zaten bakacaksın. Buna kim sana bakma diyebilir? Dese de geçerli olur mu? Bundan bahsetmiyoruz. Transfer bilgi, yani insanların sana transfer ettiği bilgiyi ile referans bilgiyi ezdirmekten bahsediyoruz. Dün mesela böyle yemekte böyle bir zorbalanmaya maruz kaldım. Benim de önemsediğim, o ağabeyin de önemsediği bir külliyatı, bir bilgi kümesiyle ilgili. Yani biriyle telefonla konuştuk. İşte ya bak böyle bir şey hazine eldeyken başka yerlere de bakıyor, başka şeyleri de okuyor filan gibi. Bir zorbalandım mesela. Şimdi işte bu referans bilgi, transfer bilgi meselesi mühim arkadaşlar ya. Ne olur düşünelim. Şu seçkinlik paradoksunu şey yapalım. Bu seçkinliği doğamıza uymayan, fıtratımıza uymayan, ruhumuza uymayan, referans bilgiye uymayan, vahiyle uyuşmayan şu seçkinlik paradoksunu yırtıp atalım. Kendimizi onunla bununla kıyaslamaktan vazgeçelim. Fahri Kainat Efendimizin söylediğini yaparsak güzide oluruz. Onu yaparsak mümin oluruz. Onu yaparsak mümtaz oluruz diyelim. Ve başkalarının mümtaz görmesini hiç önemsemeyelim. Dolayısıyla değerlerimizi farklılaşmasına izin vermeyelim. Üstünlük duygularının bizi ele geçirmesine ve insanlarla muhatap olurken hiyerarşik bir düzene göre sınıflama anlayışına, eğilimine, yönelimine ket vuralım. Dolayısıyla hırçınlaşmalarımızı, öfkelerimizi, bizden olmayanlara karşı böyle düşük, daha düşük görmeyi, kendimizi kurtulan, onu gariban olan, bizi işte Nuh'un gemisine bilen ama denizde diğerini denizde boğulan, kendisini üstün kurtaran birileriyle ulaşmış, onların işte bağına düşmüş, eteğine düşmüş, eşine düşmüş ama diğerlerini böyle kapının dışında kalmış gibi böyle üstenci, seçkinci bakışlara fırsat vermememiz lazım. Böyle bakınca herkesi yabancılaştırıyorsun. O zaman nasıl tebliğ edeceksin? O zaman nasıl anlatacaksın? O zaman nasıl Kur'an'dan paylaşacaksın? Nasıl imandan paylaşacaksın? Çünkü onu ötekileştirdin, yabancılaştırdın, onu düşük gördün. Halbuki Peygamberimiz tebliğinde değil mi? Yani mizaçları hesaba kattı, insanların toplumdaki özelliklerini hesaba kattı, onları ezmedi, önce onlara gitti, aynı zamanda kölelere de tebliğde bulundu, insan ayrımı yapmadı, onlar mümin oldular. Yani dolayısıyla Peygamberimizin sahabeleri içerisinde siyahi olanlarla diğerlerini, köle olanlarla hür olanları birbirinden ayırmadı. Bundan dolayı da o zamanın elitleri tarafından tartışmalar çıktı. O zamanın elitleri bunu kabul etmedi. Bak din bunu getirdiği için o zamanın elitleri kabul etmedi. Seçkinciliği üzere yaşadıkları için kabul etmediler. Peygamberimiz seçkinciliği kaldırdı, abduhu dedi. Biz şu anda yeniden bir seçkincilik işte inşa ettik. Bir farklılaştık, kendimizi farklılaştırdık. Giyimimizle, kuşamımızla meşrebimizi ortaya koymaya, mesleğimizi ortaya koymaya, işte zenginliğimizi ortaya koymaya, daha çok bilgiliğimizi ortaya koymaya yönelik farklılaşmalara gittik. Yani seçildiği halde seçkin olarak davranmayan, seçkinciliği reddeden, o paradoksu yıkıp yırtıp atan bir nebinin ümmeti olarak biz farklılaşmayı tercih ettik. Üstünleşmeyi tercih ettik. Başkalarını kendimizden düşükmüş gibi görmeye başladık. Bu tabii korkunç bir şeydi ve bunu anlamayanlara ya da buna yaklaşamayanlara, bu ya da buna karşı farklı fikirler ortaya koyanlara, referans bilgiyi ortaya koyanlara karşı da bir hırçınlaşma, bir kabalaşma, bir şiddet de ortaya koyduk. İnsanlık tarihine ya da dinler tarihine bir dönüp bakın, savaşlar nereden çıktı, kavgalar nereden çıktı? Aynı inanca sahip olanlar farklılıkları sebebiyle nasıl öldürdüler birbirlerini? Nasıl kıydılar birbirlerine? Kerbela nasıl oldu? Diğerleri nasıl oldu? Değil mi? İşte bütün bunlar referans bilgi ve transfer bilgi meselesinde gelip düğünleniyor. Seçkinci olmayacağız. Mümtazlık iddiasında bulunmayacağız. Mümtazın imanda, Kur'an'da olduğunu bileceğiz. Biz ihtişamda bir zerafet düşüneceğiz. Seçkinlikte değil, zerafette, tevazuda, alçak gönüllülükte, diğer gamda, yardımlaşmada, empatide, orada bir ihtişam arayacağız. Sessiz bir ihtişam. Tevazu ile süslenmiş bir ihtişam orada alacağız. Abduhu'nun ihtişamının şemsiyesi altına gireceğiz. Efendimizin bu yaklaşımlarından, bu davranışlarından ilham alacağız.

Oradan kendimizi büyüteceğiz. Oradan kendimizi geliştireceğiz. Orada kendimizi var edeceğiz. Onun şemsiyesi altında, Abduhu şemsiyesinin altında peygamberimizin kendisini var edeceğiz. Kendimizi var edeceğiz ve bir kulluk çizgisi oluşturacağız. İtibarımızı buradan kazanacağız. Güven anlamındaki imanımızı buradan kazanacağız. Ve inşallah böyle yaparsak, öte tarafa da bu anlayışla gidebilirsek Allah'ın izniyle, o zaman da gir oyna, çık oyna. Efendim, çok eskilerde bir türkücüydü. Önceki senelerde rahmetli oldu. Arif Şentürk, hatırlayanlarınız vardır. Onun da dilerseniz veda edelim. Ben Arif Şentürk'ün Drama Köprüsü'nü dinleyelim. Bugünlük de bu kadar diyelim. Referans bilgimi, transferi bilgimi, seçkinlik paradoksunu yırtıp atarak sadeliğin enginliğinde, güzelliğinde, tevazusunda, mahviyetkarlığında, kendi halinde sadelik üzere yaşamakta peygamberin sünneti olduğu idrakiyle inşallah bir kurgularız. Başta söylediğimizi yeni gelen dostlar da duysun, söyleyelim, öyle bitirelim. Bugün bir A4 kağıdına keçeli kalemle bu ağır soruyu, belirleyici soruyu, sabiteni belirleyecek soruyu, duruşunu, istikametini, kıbleni, istikbali kıbleni belirleyecek bir soru. Cevabı ağır olan bir soru, kendisi ağır olan bir soru ama sormak gereken bir soruyu bugün yazalım ve görebileceğimiz her yere asalım. Bugünün kendimize verdiğimiz görevi de bu olsun inşallah. Referans bilgimi, transfer bilgimi. Eyvallah, ya selam.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni

bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde. Buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim, evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim, korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da

yalnızlık olmalığını, düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe, ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki, ben sevdim mi adam gibi severim, ben sevdim mi adam gibi severim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey gönlünde güller açanlar. Huzur bulur çevresine huzur ve neşe saçanlar. Ey dost, sen sen ol ama sakın bir başkası olma. Neye özenirsen o olursun. Yoktur hayatın şakası. Uymayasın şaşırır insanı nefislenen gözü çıkası. Yürüyüp geldik elde asa, ayakta çarık. Aklımız üşümesin diyedir başımızdaki sarık. Açalım heybemizi, başımızdan aklımız. Ne varsa herkes görsün, yok gizlimiz, saklımız.

Merhaba ey helal rızık için koşanlar, çalışanlar. Merhaba edip sabrı her yerde alışanlar. Ey dost, vardığın her yeri sevgi ile bezet. Zalimin karşısında ol, mazlumun hakkını gözet.

Bir gün deyip geçme sakın, bir gün ömürden bir özet. Toprağa bak da ibret al, alma sakın afaki. Bu dünya kimseye değildir baki. Besmele ile açalım heybemizi, sunalım bir çift sözden ibaret hediyemizi.

Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan ben Uğurcan Polat, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum efendim. Hayırlar, güzellikler temenni ediyorum. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Büyük Çerkez sürgününün yaşandığı gün. Bu topraklarda muhacir ve ensar kültürü ruhlarımıza kadar, ilklerimize kadar işledi. Hepimizin bir yerlerde göç olma, muhacir olma durumu var. Sürgüne uğrayanlara, orada hayatlarını kaybedenlere, rahmeti rahmana kavuşanlara rahmetler diliyorum. Gani gani. Değerli dostlar, dün hatırlayacağınız üzere Hacı Bektaş Veli'nin makalatından özetlenmiş olarak 4 kapı 40 makam üzerine söyleşmiştik. Dünden takip eden dostlarımız hatırlayacaktır. 4 kapı üzerinde ağırlıklı olarak söyleştik. Bugün makamlar üzerinden, yani basamaklar ve mertebeler üzerinde söylemeye çalışacağız. O basamakları, merdivenleri, durumları, makam diye ifade edilen durumları aşmanın elbette akli tarafı var, elbette nakli tarafı var ve çalışmamız gerekiyor. İnsan kamil olma yolunda, bu basamakların, bu mertebelerin aşılması gerekiyor. Ama evvela tabii bunu yapabilmek için bunlar üzerinde düşünme ve fikir geliştirmek lazım. Kamil olma meselesi denildiğinde ilk akla gelen mesele sadece manevi bir taraf gibi anlaşılıyor ya da sufi bir anlayış zannediliyor. İnsanı kamil, kamil insan olma meselesi sadece bu alanla sınırlı değil. İnsanın kamil olması, olgunlaşması, olgunlaşma mertebelerinde ilerlemesi elbette manevi yolculuğuyla ilgili bir yanı var ve çok kıymetli. Ama aynı zamanda yaratıcımızın, Yüce Rabbimizin, Cenab-ı Hakk'ın her birimize Allah tarafından, Rabbimiz tarafından verilen imkanların sonuna kadar kullanılarak, gayret edilerek gerçekleştirilmesi ve o konuda bir hünere, o konuda bir maharete, o konuda bir üretime geçmek demektir. İnsanın kendinde bunu kemale getirmesi, kendinde olgunluğa getirmesi ve bunu Allah'ın diğer kulları ile paylaşması anlamına gelmektedir. Ayrıca bütün nebilerin aleyhisselam aleyhisselam birer mesleği olduğunu düşünürsek ve hayatlarını çalışarak kazandıklarını hesap edersek, kendi alanlarında kamil olma, kendi alanlarında kudretli olma, kendi alanlarında gelişme, kendi alanlarındaki gidebilecekleri, yükselebilecekleri en yüksek yere gelmeleri, zirveye gelmeleri, burada bir kemale, bir olgunluğa, bir doygunluğa ulaşmaları ve bu hünerlerini, bu maharetlerini, akıllarını da tabii oraya yükselterek bu maharetlerini bütün insanlıkla, evvela yakınları olmak üzere paylaşmaları anlamına gelmektedir ki işte herkesin bir kemalat yolculuğu var. Bu kemalat yolculuğu akıl ile gerçekleşiyor. Akıldaki bir kemalat yolculuğu olmalı. Orada da zirveye ulaşılmalı. Kalpte de bir kemalat yolculuğu olmalı. Ve aynı zamanda insanın yaptığı işte de kamil olma, olgun olma, en iyisini yapmak gibi bir yükümlülük altında olduğu da unutulmamalı. Yüce Rabbimizin bize vermiş olduğu ismi hastan dolayı bize

ait o özelliği, o cevheri, o özü açığa çıkarmak, zuhura getirmek, onu gerçekleştirmek ve bunu insanların yararına kullanılabilecek bir şekle dönüştürmek hepimizin görevi. Yani Cenab-ı Hak genetik kodlama ile senin genetiğine, senin ruhuna, fıtratına yazmış olduğu şeyi her neyse, senin en kamil biçimde, en olgun biçimde, en yüksek biçimde, en yararlı bir biçimde insanların hayrına, yararına getirmene kamil insan deniyor. Kamil insan bizim çok çok uzağımızda, hayallerde, menakıplarda, hikayelerde, geçmiş zaman öykülerinde kalan bir mesele değil. Bize öyle anlatıyorlar ki insanı kamil, kamil insan dediğinde insanlar ya şeyhinden bahsediyor ya da çok ötelerde geçmiş zaman menakıplarında yaşayan insanlardan bahsediyor gibi bir algı oluşuyor. Hayır, her insan kendi fıtratında, kendi genetiğinde kamil olmak zorunda ve onu açığa çıkarmak zorunda. Şimdi o basamaklara, makamlara girmeden evvel, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin makalatından özetlenen onlara girmeden evvel şunu da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Kemalat arkadaşlar aslında şehirde oluyor. Müzevilerde olmuyor, dağlara çekilenlerde olmuyor. Onların da kendilerine mahsus bir elbette kemalatlar var. Çoban bir kamil olabilir, köyünde yaşayan bir adam kamil olabilir. Ama o kemalattan, o olgunluktan başkalarını da yararlandırabilmesi için daha kalabalık yerlerde olması lazım. Yani kemalat aslında daha çok şehirde zuhur ediyor. Yani kalabalık olan ortamlarda, yaşanılan mekanlarda zuhura geliyor. Bu meselede dikkate alınması gereken bir mesele diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah'ın nebileri kalabalık yerlere, yani şehirlere göndermesi ya da geldiği yeri şehir haline getirmesi üzerinden de düşünerek bir kemalat bağı, bağlantısı kurmamız gerekir. Çünkü oradaki insanların tümüne, hepsine o kemal bilgiyi, o olgunlaşmış bilgiyi, o hüneri, o mahareti, o marifeti ulaştırmakla yükümlü. Hepimiz kendimizdeki mahareti dostlarımızla, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla, oturup kalktığımız kimselerle, temas ettiğimiz kimselerle olması lazım. Çünkü başkalarının yararlanabilmesi için, onların da bundan faydalanabilmesi için Allah'ın kullarını o kemalattan yararlandırabilmemiz de gerekiyor. Mesela yarın yine olacak bayram öncesi, biz işte 10 yıla yakın zamandır Üsküdar'da muhabbet bağı meşkleri yapıyoruz. Buraya gelen dostlarımız var. İşte meydanımızın sahibi, işte Boğaziçi Üniversitesi'nden Salih Emrah olmak üzere, Levent Laçin, Şevket abi ve diğer dostlarımız olmak üzere, yani sazendelerden bahsediyorum. Orada her gün geliştirdiği bir mahareti insanlara sunuyor olması, onu kamil noktaya, en iyi noktaya, zirveye, olgunlaşma noktasına getirmesi, onun o kişide kemale yürümesi demek ve onu da insanlarla paylaşması, yükümlülüğünü ortaya koyması, onun zihnen, yani maharet olarak kamil olan, olgunlaşan, zirveye ulaşan kişinin onu Allah'ın diğer kullarıyla da, başkalarıyla da paylaşması, onun zihnen kamil olduğunu, fikren kamil olduğunu, aklen kamil olduğunu ve ahlaken de kamil olduğunu gösterir. Şöyle düşünün, bir insan çok büyük bir alim oldu, okumadığı, üzerinden geçmediği, tetkik etmediği, düşünmediği hiçbir kitap kalmamış, zamanın en büyük allamesi olmuş ama köyde yaşıyor ya da bir dağda, dağa çekilmiş yaşıyor. O adam ilimde kamil olsa bile fikirde kamil olamamış, zihinde kamil olamamış. Toplumun içerisine girerek başkalarının da kamil olması, kemalata ulaşması, olgunlaşması, yararlanması, ondan istifade etmesi meselesinde geride durduğu için paylaşım konusunda kemalata ulaşamamış demektir. Allah'ın diğer kullarını kendisine vermiş olduğu o ilimden faydalandırmaması onun bencilliğini, egoizmini ortaya koyar. Evet, ilimde zirve yapmış ama paylaşımda o kemalat noktasına ulaşamadığı anlamına gelir.

Dolayısıyla kişinin ulaştığı o olgunluk mertebesini, o kemalatı başkalarıyla paylaşması gibi bir yükümlülüğü var. Onların faydalandırması gibi bir yükümlülüğü var. Onlara sunması gibi bir yükümlülüğü var. Orada paylaşımda kemalat, işte ahlakta kemalat, insanlara sunumda kemalat diye de bunu açabiliriz. Yani genimizde var olanı, fıtratımızda var olanı açığa çıkarmak ve onu insanların yararına sunmak gibi bir durum söz konusu. Evet değerli dostlar, insani kuvvetler bir başka insanda açığa çıkar. Şehirde olmanın böyle bir yararı var. Burada Levent'in sorusunu görüyorum. Şimdi senin sabırlı olduğun eğer yalnız yaşıyorsa açığa çıkmaz. Senin tahammüllü olduğun yalnız yaşıyorsan açığa çıkmaz. Senin toleranslı olduğun, hoşgörülü olduğun, müsamahakar olduğun, başkalarıyla ilişkiye geçmediğin sürece açığa çıkmaz. Eğer sen sabırda kamil olmak istiyorsan, sen müsamahada, hoşgörüde, tolerans alanı açmakta kamil olmak istiyorsan, başka insanlarla iletişime geçeceksin. Başka insanlar senin sabrını zorlayacak, tahammülünü zorlayacak, açmış olduğun o tolerans alanını zorlayacak, ileri geri yapacaklar, konuşacaklar, bazen sözünü kesecekler, bazen ortama uygun davranmayacaklar. Sen orada sabrını kemale getireceksin, tahammülünü kemale getireceksin. Ona rağmen o bilgilerini, o becerini, o maharetini, o marifetini onların yardımına, onların yararına sunarak orada bir kemalat yolculuğuna çıkacaksın. Ama iletişimde olduğun insanlar olmadığı sürece bunlar açığa çıkmaz. Dolayısıyla kemalat noktasına ilerlerken, kemalat noktasına yürürken, kemalat noktasından basamakları çıkarken bizim iletişimde olduğumuz insanlar olmalı. Yani aslında onların diyelim ki bazı taşkınlıkları sendeki sabrı açığa çıkartıyor. Başkalarındaki diyelim ki eğer sağlıkta bir maharetin varsa, şifacılıkta bir maharetin varsa, başkalarındaki rahatsızlıklar, hastalıklar, bunalımlar senin onlar sendeki şifacılığı, sendeki sağlıktaki maharetini açığa çıkartıyor ve senin sağlıktaki maharetin, şifacılığın onların hastalığı sebebiyle onlara yardım etmeni sağlıyor ve sen o konuda tecrübe edine edine, imkanını geliştire geliştire, ilmini donata donata, tecrübeni artıra artıra, o sağlıkta, şifacılıkta, yardımseverlikte sen buradan kemalata çıkıyorsun. Diğeri sazende, diğeri icracı, diğeri ayakkabıcı, diğeri muhasebeci, diğeri başka bir şey, diğeri diyelim ki ev kadını. Bütün bu meslek gruplarını ya da iş alanlarını düşünün. Herkes kendi alanında bunları açığa çıkartabilmesi için bir muhataba ihtiyacı var. İnsanın mürebbi olması için değil mi evlada ihtiyacı var. Mürebbi olabilmesi için öğrenciye ihtiyacı var. Değil mi? Mürebbi olabilmesi için, onlara faydalı olabilmesi için onların olması lazım. Dolayısıyla insanda var olan Allah'ın onun fıtratına yazmış olduğu, genetiğine yerleştirmiş olduğu bir hususiyetin açığa çıkması için senin başkalarıyla ilişkide olman lazım ve onlar bazı hususlarda seni zorluyor olmaları lazım ki sabırda kemalatın açığa çıksın, tahammülde kemalatın açığa çıksın. Sana sorular sormalılar. Sen o sorulara cevap aramak için kitaplara bakmalısın, düşünmelisin, tefekkür etmelisin üzerinde, değil mi? Başka bilgilerle onları konuşturmalısın, bir emek çekmelisin ki sende İlimde kamil olanlardan, değil mi? Bilgide kamil olanlardan, malumatını bilgiye çeviren, bilgisini ilme çeviren, ilmi de esaslara bağlayan, sabitelere bağlayan bir yukarıya doğru, değil mi? Dikey bir yolculuğa doğru o basamakları çıkarak olgunluk noktasına, kemalat noktasına yürüyebiliyor olman lazım. Dolayısıyla kamil insan dediğimizde zihnimizde ötelerde yaşamış, eskilerde yaşamış, menakıplarda geçen, hikayelerde geçen, meselelerde geçen kişileri hatırlamayacağız ya da sadece kendi şeyhimizi kamil insan dediğimizi hatırlamayacağız. Herkes Cenab-ı Allah'ın kendisine verdiği hususiyeti, özelliği, cevheri, fıtratındaki hususiyeti, özelliği
orada yazılı olanın genetiğini açığa çıkartıp geliştire geliştire geliştire geliştire

ve kemalat noktasına yükseleceğiz. Yani insanı kamil biri derken birinden bahsediyor olmaktan çıkmamız lazım. Aa filan insanı kamil. Ne yaptı kemalat açısından? İnsanlığa hangi faydası oldu? Ne getirdi? Kime ne söyledi? Hangi konuda kendisini geliştirdi? Ne gibi fedakarlıklarda bulundu? Neye tahammül etti? Neyi hoş gördü? Hangi konularda tolerans sağladı? Hangi konularda sabır dişini sıktı? Hangi konularda sabır gösterdi? Hangi konuda çile çekti? Hangi konuda uykusuz kaldı? Şimdi işte bak, bunlar ilim, bilgi, diğer hususların hepsini dikkate alarak düşünün. İşte bu sebeple insanlarla temas halinde olarak kemalata, kamil olma yoluna girmesi lazım. Eskiler derlerdi ki mesela, huysuz bir koca mutedil bir kadını kemalat noktasına taşır. Diyelim ki tembel bir kadın, evini işini yapamayan bir kadın, temizliğine dikkat edemeyen bir kadın, titiz olmayan bir kadın, çocuklarına düşkün olmayan bir kadın eşini de kemalat noktasına taşıyabilir. Yani ilişkimize bağlı olarak bir durum. Dün başladığımız diyelim ki bir iletişim, bir ilişkiyi bugün bir yanlışından dolayı hemen bozuyor olmak demek, aslında bir bakmadan kendimiz için ilerlememiz gereken kemalat yolundan çıkıyoruz anlamına da gelir. Şimdi şeyi konuşmak kolay değerli dostlar. Hani filan insanı kamildi, Ahmet insanı kamildi, Mehmet insanı kamildi, değil mi? Ondan sonra Fatma insanı kamildi diyebiliriz başkaları için. Mesele o değil. Sen hangi konuda kamilsin? Sen hangi konuda olgunsun? Sen hangi konularda kemalat yoluna girdin? Olgunlaşma yoluna girdin? Çile çekmeye başladın? Kendini geliştirmeye başladın? Hangilerinde başarılı oldun? Hangilerinde ne kadar başarılı oldun? Hangilerinde neden başarılı olamadın? Nerede hata yaptın da başarılı olamadın diyerek sorularımızı kendimize çevireceğiz. Aynayı kendimize tutacağız. İnsanı kamil olma, değil mi? O 40 makamdan, 40 basamaktan çıkmak, 4 kapıda durma konusunu aslında anlarken evvela kendimiz üzerinden düşünerek anlayacağız. Başkalarını insanı kamil noktasına hop oturtuyorsun, adamın hiçbir kemalatını görmedin. Hiçbir hünerini görmedin. Hiçbir marifetini görmedin. Sadece birileri ona kamil dedi, o da bir kamillik pozuna sürdü. O değil. Hadi kamilse kamil de olsun ayrıca. Çok önemli, o kadar önemli değil. Evet, zor. Sabretmek çok zor. Tahammül etmek çok zor. Müsamahakar olmak çok zor. Ama ilimde ilerlemek de zor. Herkes yatarken sen çalışacaksın. Herkes tatile giderken, denizlere girerken, serinlerken, dağlarda diyelim ki neşelenirken, kuşlara cıvıltılarını dinlerken, sabah güneşin doğuşunu seyrederken, akşam grubu seyrederken, eğer ilimde kamil olmak istiyorsan sen ne yapıyorsun? Ter döküyorsun. Belki de çok zor imkanlarla, dar imkanlarla bir yerlerde bir şey elde ediyorsun. Onu da Allah'ın kullarına taşımak için, onlara faydalı olmak için yapıyorsun. Yani burada kamil olmak da zor. Sadece o ikili ilişkilerdeki sabır da değil. Zamana sabrediyorsun, sağlık sorununa sabrediyorsun, yeme açlığa sabrediyorsun. Bir de bir işe yarayıp yaramayacağını tam bilmeden sabrediyorsun. İnsanlar o kadar sana sormuyor olabilirler, ona da sabrediyorsun. Ama sen orada kemal noktasına yükseleceksin. Sen yıllarca uğraştın, bir meselede tefekkür ettin, biriktirdin, muktesebatını çoğalttın. Ama adamın biri geliyor, senin diyelim ki bir şey anlatırken pat diye lafa giriyor, hiç olmadık yerden olmadık bir şeyi söylüyor, hiç oraya gelmemiş, orayı hiç düşünmemiş, iki satır okumamış, oku desen o ibareyi çözemeyecek olan bir adam orada ahkam da kesiyor. Şimdi dolayısıyla her birimde, her bölümde, her konuda kamil olmak zor bir şey. O bakımdan yüksekte olan bir durum, değil mi? Kamil diyorsun. Eşine sabredemiyorsun, çocuğuna sabredemiyorsun, patronuna sabredemiyorsun, çalışanına sabredemiyorsun, trafiğe sabredemiyorsun, toplu taşıma araçlarının önüne atlayana sabredemiyorsun, seni arkadan ittirene sabredemiyorsun, babana sabredemiyorsun, annene sabredemiyorsun, aldığın maaşla geçinmeye sabredemiyorsun. Düşün yani, çoğaltılabilir bir şey. Hangi kemalattan bahsediyorsun? O insanı kamilin işte 4 kapı 40 makamdan az sonra okuyacağım, onları aktaracağım sizlere. Onları söylemek kolay. Kitaptan oku söyle.
ezberle.

Söyle, hayır, sen o 40 makamın hangi bölümünde, nerede tahsil yaptın, nerede emek çektin, nerede sancılandın, nerede uykusuz kaldın, nerede sabahladın, nerede işte sancılandın, nerede yemek yemeye bile vakit, yemek yemeye ayıracağın vakti bile zayi oluyor diye düşünerek o işe yöneldin de orada kamil oldun ve bu kadar zorluklarla elde ettiğin bir bilgiyi, bir mahareti, bir hüneri, değil mi? Bir beceriyi başkalarının, Allah'ın diğer kullarının yani hizmetine bedelsiz sundun. Onları töhmet altına bırakmadan sundun. Onları minnet altına bırakmadan sundun. Onları teşekküre mecbur kılmadan sundun. Onları bilginle dövmeden sundun. Onları böyle tahakküm altına koymadan sundun. Kendine bağlı hale getirmeden, kendine tabi hale getirmeden, kendine bağımlı hale getirmeden sundun. Ya çok zor bir şey. Hani bunları böyle konuşmak kolay ama yapması zor. Bu sebeple hani mevzu biraz dallandı, budaklandı. Temas önemli. İnsanlarla temas etmeden kamil olunmaz. Bir yerde oturarak kamil olunmaz. Sokağa çıkmadan kamil olunmaz. Çarşıya çıkmadan kamil olunmaz. Alışveriş yapmadan insanlarla hem maddi alışverişler hem de insani ilişkilerde alışverişler yapmadan kamil olunmaz. Senin 40 yıl emek verdiğin birine bir cahil başka bir şey söyleyeceksen ona da tahammül edeceksin. Ve ona da onun öyle olmadığını, öyle kamil, öyle olgun, öyle anlayışlı ve onun anlayabileceği kapasiteye göre anlatacaksın ki sen o basamakları çıkabilesin. Böyle döverek öyle değil, böyle değil filan diyerek değil. Yani dolayısıyla zor arkadaşlar. Onun için insan kendi şehrine inmeli tabii önce. Şehre inecek diyoruz da kendi şehrine indin mi? Kendi vücut şehrine indin mi? Kendi gönül şehrine indin mi? Kendi akıl şehrine indin mi? Kendi ruh şehrine indin mi? Kendi duygularının şehrine indin mi? Birbiriyle değil, muhalif olan duyguların var. O şehre bir in bakalım. Bir taraftan şöhret duygusu var, bir taraftan tevazu var. Bir taraftan çok akıllı görünmek var, bir taraftan akılsızca yaptıkların var. Değil mi? Bir taraftan güzel görünmeyi, iltifat görmeyi seviyorsun. Ama bir taraftan da kendin olmak zorundasın. Bir taraftan bilmediğin şeyleri anlatmak gibi böyle bir arzun var, bir hevesin var. Bir taraftan bildiklerini uygulayarak kalıcı hale getirmek gibi bir amelle yükümlüsün. Yani sen bunları kendi şehrine inip, kendi gönül şehrine inip bunlarla tanıştın mı? O duyguları tanıştırdın mı? O duygularla mücadele ettin mi? Yani kendi şehrindeki kötücül duygularla, iyicil duygularla gerçekten tanıştın mı? Yani merhametle tanıştın mı olgun olmak için? Hakikaten sen kendi şehrindeki, sen kendi gönül şehrindeki merhameti tanıdın mı? Merhametle tanıştın mı? Merhamete dokundun mu? Merhametin başını, saçını okşadın mı? Onu sinene sardın mı hakikaten? Yoksa bir bayram zamanı birine 3 kuruş göndererek, yolda karşına çıkana böyle cebindeki en kirli parayı, en yıpranmış parayı çocuğuna versen kabul etmeyecek değerli miktarda hem de kirlilikte olan parayı vererek infak yaptığını mı zannettin? Kemal noktasına gittiğini mi zannettin? Ne yaptın mesela? Kendi şehrinde şefkati tanıdın mı? Kendi şehrinde cehaleti tanıdın mı? Kendi şehrinde hilmi, değil mi? Yumuşak huyluluğu tanıdın mı? Kendi şehrinde, kendi gönül şehrinde asiliği tanıdın mı? Bunları tanıyacaksın. Bunları kavrayacaksın. Bunları tanımlayacaksın. Bunların içerisini dolduracaksın. Bunlardaki doğruları artıracaksın. O kötücül duyguları da susturacaksın. Ve işte o zaman o kemal mertebelerinin basamaklarını çıkmış olacaksın. Öyle kamil olmak. Yani iyi yorgancısın ama insanlara da batırıyorsan eğer o şeyi, iğneyi batırıyorsan olmaz. İyi elektrikçisin ama insanların umutlarını karartıyorsan olmaz. İyi öğretmensin ama dersimi yaparım giderim diyorsan ya da başlarına vurur gibi yapıyorsan olmaz. İyi yöneticisin ama kendi kızına yapmadığın kabalığı çalıştırdığın bir kız evlada yapıyorsan olmaz. Yani şehre ineceksin. Kendi gönül şehrine, kendi vücut şehrine, kendi ruh şehrine, yani kendi anlam şehrine ineceksin.
ki şehirde kuvveleri açığa çıkıyor ön kısmına.

hatırlayın, onun üzerinden bunu da üzerine bunu da koyun. Dolayısıyla kamil olmak böyle bir şey. Adam kendi hanımıyla geçinemiyor, kendi kocasıyla geçinemiyor, sevgilisiyle geçinemiyor. Her şeye alınıyor, her hususu kafaya takıyor. Onlara tripler geliştiriyor, küskünlükler yapıyor, kızgınlıklar açığa çıkartıyor. Sonra da dışarıya gidiyor, kemalattan bahsediyor, kamil olmaktan bahsediyor. Mesela cimrinin en önde gideni ama insanlara infakı anlatıyor. Çevresine en merhametsiz adam peygamberimiz merhamet peygamberiydi, rahmet peygamberiydi diye anlatıyor mesela. Demek ki o kendi şehrine henüz inmemiş. O bilgileri edinmiş, ezberlemiş. Şeyi de var, tirat atıyor. Nutku da var. Ama kendi şehrine inmemiş. Kendi duygularının analizini yapmamış, muhasebesini yapmamış. Böyle olunca da durum biraz tehlikeli oluyor tabii. Yani tezahüre çıkarmak insanlarla ilişkiye bağlı. Dış dünyadaki ilişkiye bağlı, konu komşuya bağlı, çoluk çocuğa bağlı, çalıştığın yerdekilere bağlı. Arkandan insanlar ne diyorlar, bu çok önemli. Bir de kendi şehrine inerek, kendi duygularındaki farklılıkları konuşturarak bunları analiz edip bunları realize edeceksin, aklileştireceksin, akla uygun hale getireceksin, kendi öz bilincine varacaksın. Sendeki özü çıkartacaksın. Sendeki özü çıkarttığında başkalarındaki özü de göreceksin. Sendeki özü başkalarındaki özü de konuşturacaksın. Onlarla kavga ettirmeden bir sulh yolu bulacaksın. Bir tarz belirleyeceksin. Kolay değil. Yani kendi özünü dışarıya taşıyorsun. Sözün özünü dışarıya çıkarıyorsun. Değil mi? Yani özünü. Özünü söze taşıyorsun. Ama halini de onunla beraber taşıyor olman lazım. Dolayısıyla kemalattan bahsediyorsak akıl da önemli arkadaşlar. Kalp de önemli dostlar. Kamil akla sahip olmayan manada diri midir? Hay mıdır? Hakikate ulaşır mı? Marifete ulaşır mı? O kapılardaki kapılardan sonraki makamlardaki merdivenleri çıkabilir mi? Yani ciddi bir mevzu esasen ama böyle cafferli kalem söyleyerek geçtiğimiz için bu mevzular böyle hepimiz zihninde. Hani şimdi bu konuda ne düşünüyorsunuz yazın desem ya da yazmak isteseniz her biriniz kopyala yapıştır onlarca bilgi aktarabilirsiniz. Aktarabiliriz, yapabiliriz. Yapıyoruz da. Ama mevzu o değil. Sen kendi şehrine indin mi? Kendi şehrinde bir karşılaştırma yaptın mı? Ne buldun o şehirde? Neyle tanıştın? Kendi şehrinde azgınlarla mı tanıştın, cahillerle mi tanıştın, nobranlarla mı tanıştın, değil mi? Haysiyetsizlerle mi tanıştın, başkalarının açığını açığa çıkarmak için tecessüs eden casuslarla mı tanıştın, duygu olarak söylüyorum. Neyle tanıştın ve onları nasıl susturdun, onları nasıl olgunlaştırdın, onlarla nasıl bir mücadelede bulundun? Yani dolayısıyla birbiriyle konuşmak lazım.

Dolayısıyla dostlar, Basralı bir düşünür var, El Cahiz. Adap yalnız davranış değil, zihinsel olgunluktur diyor edepten bahsederken. Yani kamil olunca da zihinsel bir edebin olması lazım. Sadece hani birileri ayıplamasın diye çevre baskısıyla, tutkusuyla bir noktaya girerken çıkarken edep gösteriyorsun. Hani saygılı oturuyorsun, ceketini düğmeliyorsun, dışarı çıkarken saçını tarıyorsun, makyajını yapıyorsun. Üstünü başkalarını şeye tereddüte düşürmeyecek şekilde bir mazbut kıyafet tercih ediyorsun. Tamam, edep tamam, adap tamam. Ama zihinsel bir olgunluğun yoksa, akli bir olgunluğun yoksa orada da bir problem var demektir. Yani dolayısıyla mizahı bileceksin, toplum içerisinde ironiyi bileceksin, eleştiriyi bileceksin. Ama bütün bunları kullanıyor olmanla beraber asla hakarete girmeyeceksin. Değil mi? Mizahı, nükteyi onlarla karıştırmayacaksın, kavga çıkartmayacaksın. Bazen nefsine ağır gelse bile, değil mi? Onları dikkate alarak davranacaksın. Konuşmanın yerini, zamanını bileceksin. Susmanın zamanını bileceksin. Ondan sonra bilgini başkalarını ezmek için kullanmayacaksın. Hakikati aramak için ve onlarla beraber aramak için, birlikte yola çıkmak için kullanacaksın. Dolayısıyla mevzu çok önemli bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla mesela kibre düşmeyeceksin. İnsanın aklını çürüten bir hastalık kibir.

kanı çürüten bir hastalık. Gönül tartısını değiştiren bir hastalık. Kibrin gizli olanı var, açık olanı var. Değil mi? Hani gösterme şekilleri var filan. Ama neticede çok önemli bir durum. Çayım da soğudu ya, lafa daldık. Bugün eseri de dinletemedim. Aslında bir gül pembeyle başlayacaktım. Bir gül pembe dinlesek olur aslında. İlimle ahlak arasındaki bağın kopması kemalat yolundaki yolculuğumuzu ketledi arkadaşlar. Bilgimiz var. Ben seni bilgimle döverim diyor. Oo, ben şunu da okudum, bunu da okudum. Astronomi biliyorum, gökyüzü biliyorum, fıkıh biliyorum, ilmihal biliyorum, kelam biliyorum, değil mi? Mantık biliyorum, meani biliyorum, onu da biliyorum, bunu da biliyorum. Gökyüzü biliyorum, esma bilgisi biliyorum. İşte Mevlana'yı okudum, İbn Arabi'yi okudum, Şah-ı Geylani'yi okudum, işte İbn Sina'yı okudum, Farabi'yi okudum, Cahız'ı okudum, Kutade'yi okudum, Kutebe'yi okudum. Okudum, Allah okudum, her şeyi okudum. Ya da hiçbirine gerek görmedim, aklıma ne geliyorsa onları gerçek diye söyledim. Yani hayatın içinde bunların tümüyle tanışıyoruz, bunların tümüyle iç içe oluyoruz. Burada işte kırmadan, dökmeden, kırılmadan ve dökülmeden doğru bir çizgi oluşturarak hayatın özüne doğru işte yürümemiz lazım. İlimle ahlakımızı birleştirmemiz lazım. Şimdi nice ilim sahiplerini görüyoruz ekranlarda. Tartışıyorlar. Ahlakın zerresi yok adamlarda. İlimde kamil olmuş ama ahlakta kamil olamamış. Davranışta kamil olamamış. Nezakette kamil olamamış. Karşı tarafı muhatap alma konusunda kamil olamamış. Kabul etmese bile bir fikirleri saygıyla dinleme konusunda kamil olamamış. İlla her şeyi kendim bilirim, her şeyin doğrusunu ben bilirim, herkes yanlışını bilir, yanılgısında kamil olamamış, aşamamış o düğümü. Benim hocamın bildiği, benim mürşidimin bildiği mutlak doğrudur, başkalarının bildiği kesin yanlıştır, mutlak yanlıştır. Cehaletinden kurtulamamış, orada bir kemalata erememiş. Benim hocamın çözümleme biçimi bu, senin hocanın çözümleme biçimi bu diyerek mevzunun hakikatinin değil, o hakikati anlama yolundaki çözümleme sistemi olduğunu kabul etmekten çıkıp o çözümlemeyi hakikatin kendisi gibi görerek zaten o kemalat yolundan kendini fırlatmış aslında insan. Yani dolayısıyla evet, yani ilim merhameti gerektirir. İlim müsamahayı gerektirir. İlim şefkati gerektirir. İlim onunla aynı anlayış düzlemine gelerek anlata yükseltmeyi gerektirir. Sabrı gerektirir. Değil mi? Ya ilim adamı merhamet etmezse, şefkat etmezse kim edecek? Adamlardaki o tartışmayı görüyorsun. İlim zirvede, malumat zirvede, ağzı da dolu dolu konuşuyor ama saygı göstermiyor. Başka alana saygı göstermiyor, başka çözümlemelere saygı göstermiyor. Onlarda da bir hakikat barınabileceğini düşünerek saygı göstermiyor. O zaman demek ki kemalat noktasında bir sorun var demektir. Dolayısıyla ilimle ahlak arasındaki bağı kopardığımızda orada da bir kemalattan bahsedemeyiz. Bilgi tek başına fazilet üretmiyor. Bilgi tek başına insana füyüzat vermiyor. Bilgi ahlakla olduğunda, bilgi kemalat yoluna girerek başkalarıyla da paylaşıldığında, onlara da yarar sağlamaya başladığında, Allah'ın diğer kullarına da hizmet etme duygusu, onlara da yararlı olma duygusu ve bir payı beklemeden, bir tabilik beklemeden, bir herkesi mürit yapayım, öğrenci yapayım gibi bir duygu beklemeden yapıldığında bir şey oluyor. İşte onun için peygamberler ümmetinden ücret istemiyorlar, yardım istemiyorlar, bağış toplamıyorlar. Ben ücretimi yalnız Allah'tan isterim ayetini hatırlayın. Çünkü bir şeye bağlı hale getirmek istemiyor da o şeyden dolayı öyle yapılıyor iftirasına uğramamak için kendi meslekleri var. Mesleklerinde kamiller, mesleklerinde mahirler, mesleklerinde hünerliler. Eskiden mürşidi kamiller de gerçekten böyle olurdu. Adam dışarıda gider hamallık yapardı gündüz, akşam talebelerini irşad ederdi. Orada postişindi, burada postişindi, orada sırtında küfe taşıyan hamaldı. Orada saatçiydi, burada irşad ediciydi ya da sohbet şeyhiydi. Yani kendi hayatını kazanıyordu. Yani müritlerinin, tabilerinin, öğrencilerinin, sevenlerinin ikramlarıyla, ihsanlarıyla, işte yatırımlarıyla, işte vakıf açmalarıyla, orada bir şeyler almalarıyla filan böyle zenginleşen, onları kullanan bir yapıda değildi. Çünkü bu kemalat yolunda kabul edilebilir bir şey değil.

çünkü peygamberler böyle yapmadılar. Dolayısıyla yani bilgiyi öyle kullanmamak lazım. İnsanın bildiği değil, bilgisini nasıl taşıdığı da kemalat yolu açısından kıymetli. Yani bilgisi var, tamam, güzel, ama o bilgiyi nasıl taşıyor, o bilgiyi hayata nasıl icra ediyor, getiriyor, nasıl hayatın içerisinde tezahür ettiriyor, nasıl insanların faydasına sunuyor,

0: Sizlere de baydık. Kusura bakmayın lütfen. Sizi rahatlatayım, bir Barış Manço'dan Gül Pembe dinleyelim. Arkasından tekrar devam edelim.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Evet değerli dostlar, tekrar beraberiz. Yeniden merhabalar. Radyo Üsküdar'a gelen değerli dostlarımıza, Üsküdar Üniversitesi Radyosu Heybe programına gelen dostlara bir kez daha merhabalar. İnsanı anlamaya bir adım daha birlikte atıyoruz. Kemalat noktasında, olgunlaşma noktasında. Dün 4 kapı 40 makamı konuşacağız demiştik. 4 kapıyı ancak konuşabilmiştik. Çünkü çağrışımları, tedavileri oluyor. Bugün de o basamaklardan, makamlardan bahsedelim demiştik. 4 kapı şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapısı olarak Hacı Bektaşi Veli'ye göre tasnif edilmiş. Onun makalatından özetlenmiş. İlk kapı şeriat kapısı. O kapının 10 basamağı, 10 mertebesi, 10 makamı diyor. O hani böyle basamak diye düşünebiliriz. İman etmek, ilim öğrenmek, ibadet etmek, haramdan uzaklaşmak, ailesine faydalı olmak, çevreye zarar vermemek, peygamberin emirlerine uymak, şefkatli olmak, temiz olmak, yaramaz işlerden sakınmak olarak tasnif etmiş. Şeriat kapısının basamakları, makamları bunlar. İkinci kapı olarak tarif ettiği tarikat kapısının da 10 makamı var, 10 basamağı var, 10 yükselecek noktası var. Tarikat kapısının basamakları ise, makamlar olarak ifade edilen basamakları ise değerli dostlar, tevbe etmek, mürşidin öğütlerine uymak, temiz giyinmek, iyilik yolunda savaşmak, hizmet etmeyi sevmek, haksızlıktan korkmak, ümitsizliğe düşmemek, ibret almak, nimet dağıtmak, özünü fark etmek.

dört kapının üçüncü kapısı marifet kapısı. Dün marifet üzerinde biraz konuşmuştuk. Bugün ilk kez dinleyen dostlarımız varsa, hani marifet sahibi olmak, bir şeyde hüner sahibi olmak, marifet elde etmek konusunu şimdi oradaki 10 kapıyı, 10 basamağı söyleyeceğiz. Ama dünkü söylediklerimizi de hesaba katarak, dikkatte tutarak bunları dinleyelim. Marifet kapısının makamları, basamakları: edepli olmak, bencil, kin ve garezden uzak olmak, perhizkarlık, sabır ve kanaat, haya, cömertlik, ilim, hoşgörü, özünü bilmek, ariflik. Dördüncü kapı, dört şeyin dördüncüsü, on makamın dördüncü kapının on makamı, on basamağı. Buna da hakikat kapısı deniliyor. Bunun ilk basamağı alçak gönüllü olmak, ikinci basamağı kimsenin ayıbını görmemek, üçüncü basamağı makamı yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek, dördüncü basamağı Allah'ın her yarattığını sevmek, beşinci basamağı tüm insanları bir görmek, altıncı basamağı makamın birliğe yönelmek ve yöneltmek, yedinci basamağı gerçeği gizlememek, sekizinci basamağı manayı bilmek, dokuzuncu makam basamak ise ilahi sırrı öğrenmek, onuncu basamağı ise ilahi varlığa ulaşmak.

0: Evet, Hacı Bektaşi Veli Sultan'ın, Hünkar Hazretleri'nin bizlere anlatmış olduğu 4 kapı 40 makamı bugün anlatmayı tamamlamış olduk. 4 kapıyı dün anlatmıştık. Bugün de 40 makamı maddeler halinde verdim. Kul Hakk'a diyor ki bu 40 makamda erer, ulaşır ve dost olur diyor. Hazreti böyle buyurmuş. Dolayısıyla şeriatı anadan doğmak, tarikatı ikrar vererek doğmak, marifet insanın nefsini bilerek yeniden doğması, hakikat ise Hakk'ın hakkı kendi özünde bularak doğmak gibi de tarif edenler olmuş. Girişte epeyce sizi bunalttım. Şimdi onu yapmayayım. Şimdi size bir şey dinleteyim. Mor Menekşe dinleteyim. Kayahan'dan uzun zamandır dinlememiştim. Belki siz de dinlememişsinizdir. Şimdi bir Mor Menekşe yapalım.
1: Radyo Üsküdar.

En son çizgi nerede? Çarem nerede? Çare olgun olmakta, kamil olmakta, kemalat yolunda ilerlemekte. Bunun zorluklarını göze almakta. Böyle bir Cevher Kalem okuduk geçtik son şeyiyle ama hakikaten aklın kemalatı değil mi? Kalbin kemalatı, ruhun kemalatı, ilimde kemalat, maharette kemalat, şefkatte kemalat, sevgide kemalat, müsamahada kemalat, birbirini dinleyip saygı göstermede kemalat, bilmediklerini öğrenme konusundaki gayrette kemalat, benim bildiğimin dışında başkasının söylediğinde de hakikat olur müsamahasında kemalat. Yani bu kemalat mert.

sebeplerini çıkıyor olmamız lazım. Kamil insan, insanı kamil değil mi? Böyle kitaplar da var hepimizin kütüphanesinde okuduğumuz, irfan kültürümüzün bize sunduğu çok güzel bilgiler içeriyor. Onlara da tabii bakmak lazım. Ama insanı kamil deyince hep böyle dışarıda arıyoruz. Kamil insan, o kamil insandı diyorsun. Tanımadığın birisiyle ilgili, yani hangi konuda kamil, hangi konuda mahir, ne bırakmış mesela, neler söylemiş, onları da bilmek lazım. Ama kamil olarak bilinenler kamil olarak biz de bilelim. Bunda bir sakınca yok. Allah onların kemalatlarını da tezyid etsin inşallah, ziyadeleştirsin, takdis etsin, kutsasın. O kemalatları insanlara faydalı olmaya devam etsin. Bıraktığı ilim mirası, bıraktığı irfan mirası, bıraktığı edep mirası, bıraktığı çalışma ahlakı mirası, bıraktığı müsamahakar davranma mirası, bıraktığı tevazu mirası devam etsin gitsin inşallah. Ama o menakıplarda ve geçmiş zamanda yaşayan insanı kamillerin bugün bize ne faydası var deyince, biz bugün kemalat noktasında ne yapıyoruz? Şefkat noktasında ne yapıyoruz? Sevgi noktasında ne yapıyoruz? Anlayış noktasında ne yapıyoruz? Bilgilerimizi ilme taşıma konusunda ne yapıyoruz? Kalbimizi ihtizaza, titreşime getirme noktasında ne yapıyoruz? Aklımızı olgunlaştırma, doğru muhakeme, doğru analiz, temyiz gücümüzü geliştirme, değil mi? Faruk olma konusundaki ilerleyişimiz, Furkan oluşumuz, Furkan olmadan kamil olunur mu? Mümeyyiz olmadan kamil olunur mu? Ayrıştırma yeteneğine sahip olmadan kamil olunur mu? Doğruyu yanlıştan ayıklama becerisi, hüneri geliştirmeden, böyle bir maharete erişmeden kamil olunur mu? Olmaz. O zaman bunları biz kendimiz üzerinden okumamız lazım. Ben nasıl kamil olacağım? Nasıl olgunlaşacağım? Bu buralardan nasıl geçeceğim? Yani bir buhardan bahsediyoruz kamil diye, ama o bir demlikte kaynıyor. Oradan bir buhurdan, değil mi? Böyle bir buhur çıkıyor. O buhur, o kaynayan sunun neticesinde çıkıyor. Ve sonra kalanı sen kullanıyorsun. Sen de öyle bir kaynamalısın ki sendeki kamil olmayanlar, negatif olanlar, damarlı olanlar, sertlikler, kabalıklar, hoyratlıklar, değil mi? Başkalarını küçük görmeler, kendini büyük görmeler, hırslar, hasetler,

zevke düşkünlük, konfor alanı oluşturma ve buradan çıkamama, kendi meşrebini, kendi mesleğini, kendi bilgini, kendi ırkını her şeyden üstün görme gibi kemalat yolunda ayağımıza takılan o cüsseli taşları, o şeyin buhurdandaki suyun buharının erimesi ve işte çıkması gibi bizden onları göndermemiz lazım. Bunları kendimizden tahliye etmedikçe, kendimizden tezki bulamayacağız. Onlar tahliye olacak, onlar dışımıza çıkacak ki biz tezkiye olmuş olalım, değil mi? Temizlenmiş olalım. Yani içerideki o muzahrafatı artık temizlememiz lazım. Durum böyle. Şimdi bazen böyle eskiden nostalji yaparız ya, eskiden ne güzel insanlar vardı, kamil insanlar vardı. Güzel de bir şey. Hatırlamak, dua etmek, onların işte yazılmış bir şey varsa, aktarıcılar varsa, doğru biçimde tabii aktarıcılar varsa onları dinlemek lazım. Size şimdi Erkin Koray'dan bir şey dinleteyim, başta dinletemediklerimi dinleteyim. Öyle bir geçer zaman ki diyor. Evet, zaman geçiyor. Belki gün gelecek. Bugünleri de biz anlatacağız, değil mi, birbirimize? Birileri anlatacak. Yani böyle radyoda şöyle konuşmuştuk, böyle muhabbet etmiştik. Hadi bakalım, öyle bir geçer zaman ki.

mikrofonu unuttuk. Evet değerli dostlar, böylece Elki Koray'dan da bir tefekkür malzemesi almış olduk Kemalat yolunda. Değerli dostlar, yani hayata bakış açımız kemalat noktasında nasıl baktığımızı da gösteriyor, duruşumuzu gösteriyor. Yani görme çeşitlerimizi yenilememiz lazım, yani rüyete bakmamız lazım. Yani gözle görüyoruz, fikirle görmemiz lazım, hissederek görmemiz lazım, basiretle görmemiz lazım, ruhumuza sevgiyle sezerek görmemiz lazım, idrak ederek görmemiz lazım. Bütün benliğimizde bu gördüklerimizi hayatın içerisine katarak ve o bizdeki hususiyetleri, özellikleri kemale getirerek, onları bir marifet haline getirip insanların yararına sunarak götürmemiz lazım. Bu 4 kapı 40 makama ulaşmak ancak böyle mümkün olacak. Sevme konusunu geliştirmemiz lazım. Akılla sevmeyi öğrenmemiz lazım. Kalple sevmeyi öğrenmemiz lazım. Buna aşk diyoruz. Gönülle sevmemiz lazım. Ondan sonra heveslerden kurtulmamız lazım. Sadakatimizi, vefayı yani geliştirmemiz lazım. Bütün hücrelerimizi, benliklerimizi, duygularımızı, kuvvelerimizi olumsuz olanları olumluya çevirmek lazım. Olumluları da pekiştirmek lazım. Kemalat yolunda, olgunlaşma yolunda, o 40 makamı basamağı aşma yolunda bunları da hesaba katmamız lazım. Tabii bunun için anlama konusuna biraz vakit ayırmak lazım. Anlama konusuna biraz emek vermek lazım değerli dostlar. Yani inceliklerimize bakmak lazım. Mesela hani dirayetimizin olması lazım. Yüreğimizi katarak hidayet ola ola ilerlememiz lazım. Okumamız lazım, kıraat etmemiz lazım, tefekkür etmemiz lazım. Değil mi? Yani nakillere bakmamız lazım. Akli duruma bakmamız lazım. Düşünmemiz lazım. Yani bir feraset göstermemiz lazım. Bunu da hayatımızı taşımamız lazım. Yani hani dikkat önemli, rikkat önemli, idrak önemli, muhabbet önemli, şuur önemli. Sonrasında bunu itaate çevirmek, kulluğa taşımak önemli. Kemalat ancak böyle mümkün. Yani bir şeye bakarken ince ince bakacağız. Yani insanın duruşuna, bakışına, söyleme biçimine, edasına, endamına ya da bir tabloya, hayata, bir kuşa, bir serçeye. Akşamlar giderken bir ağaçta şurada serçeler topluyor. Nasıl böyle çık çık çık çık falan. Yürüyüp geçemiyorsun, böyle bir bakıp bir selam vermek zorunda kalıyorsun. Yani bir gözde incelirken onları görmemek onlara haksızlık olmuş oluyor. Daha doğrusu Cenab-ı Allah'ın sana orada işittirdiği bir ses var. Onlardan o bir ağaca kümelenmişler. Başka ağaçlarda da değil, o ağaçtalar. Onları senin duyman çok önemli bir şey. Dolayısıyla onu duyman lazım. Orada ne söyledikleri bakmak lazım. Onların böyle daldan dala sekişlerine bakmak lazım. Onlar senin hayatının bir enerjiyi, bir neşe, bir akşam selamı değil mi? Bir serinlik taşıyorlar. Bunları da okuyarak kemalata geçmek lazım. Yani gözümüzde bir incelik oluşturmamız lazım kamil olmak için. Olgunluğa ulaşmak, yani ince bakmamız lazım. Olaylara, hadiselere, anlatılanlara, insanlara, insan hikayelerine, tabiata, diğer canlılara, mevcuda, değil mi? Mevcudata incelikli bir gözle bakmamız lazım. Çünkü onları inceliğin zirvesi olan, değil mi, Cenab-ı Allah yarattı ve bize incelik taşması için. Yani bir serçenin sekişinden biz inceliği kavrayıp biz de Allah'ın diğer kullarına onun vermiş olduğu güzellik gibi, nezaket gibi, ince ince ses çıkarmak gibi, insana tırmalamamak gibi oradan bir öz, oradan bir ibret alarak bizi kendi çevremize buradan taşıyacağız. Yani böyle olunca o serçe kemalat yolunda bizim öğretmenimiz olmuş olacak. Bir ağacın salınışı, değil mi? Bir rüzgarın esişi, bir dostun merhabası, bir simitin sıcaklığı. Yani hayatın tümü bizde bir ince bakışı, bir tatlı bakışı getiriyor olması lazım. Gönlümüz incelecek böylece. Hani bir dikkate sahip olacağız. Kırmayalım, dökmeyelim, üzmeyelim. Ben üzülünce, değil mi, ne kadar kırgın oluyorum, ne kadar yıpranıyorum, ne kadar yaralanıyorum. O diğeri de Allah'ın kulu.
ben üzülmekten bu kadar inciniyorsam onu incitmekten daha çok incinmem lazım. İşte bak burada bir kemalat çıkartıyoruz, bir olgunluk çıkartıyoruz, bir ders, bir yönelim, bir yolda yürüyüş çıkartıyoruz. Ben üzülmeyeyim ama ben herkesi üzeyim. Kimse bana bir şey söylemesin, ben herkese bir şey söyleyeyim. Kimse benim yanlışlığım üzerinde bir fikir beyan etmesin ama ben herkesin yanlışlayayım gibi bir şey olmaz. Ben herkes cennete göndersin, ben herkesi cehenneme paketleyeyim gibi bir şey olmaz. Yani incelikli olmamız, yani mümin inceliği ya. Kalbin inceliği, dikkat yani, değil mi? Dikkat. Ya, bunu biz Habihatlar okuyarak öğreneceğiz. Efendimizin hayatından öğreneceğiz. Yani anlamadan mesela incelikli ayrıştırıyorsun, onu ondan çıkartıyorsun, onu ondan çözüyorsun. O düğümleri açıyorsun. İşte birbirinden çekip çıkarma dediğimiz idrakimizi de harekete geçirdiğimizde biz artık o kemalat noktasına, değil mi, yükselme noktasına, olgunlaşma yoluna girmiş oluyoruz. O çekip çıkarmadan, idrake varmadan, idrak üzerinde düşünmeden olmuyor. Ruhumuzdaki incelik muhabbet etmeden olmuyor. Yani kemalat yolunda ben seni sevmeden, sen onu sevmeden, o beni sevmeden, varlıklarla bir muhabbet ilişkisi kurmadan, mevcutla bir muhabbet ilişkisi kurmadan, dostlarımızla, tanıdıklarımızla, tanımadıklarımızla bir muhabbet ilişkisi kurmadan nasıl kamil olacağız? Toplu taşımada birden herkesi düşman görüyorsun. Herkese kızgın bakıyorsun. Herkesi ittirilebilecek kişi olarak görüyorsun. Herkesi rakip olarak görüyorsun. Yani Allah'ın severek yarattığı varlıkları sen henüz sevememişsin. Ya herkesi ciğerine bas anlamına değil ama insan olarak, bir baba olarak, bir anne olarak, bir evlat olarak, onlar da birinin babası, birinin annesi, birinin evladı, biri filan ya, hani bir konumu var, bir üretim var. Belki onun yaptığı bir şey senin hayatına dokunuyor ama sen farkında değilsin. Belki senin ekmek aldığın fırında çalışıyor ama farkında değilsin. Ona kızgınlık üretiyorsun. Çünkü senin bir an evvel gitmen lazım, binmen lazım, ittirmen lazım, kalktırman lazım. Çünkü sen önemlisin dediğinde başkalarına muhabbetle ilişki kurma mevzusunda bir tıkanıklığın oldu demektir. Yani bu kadar tıkanıklığı da fazla diye düşünüyorum. Dolayısıyla ruhtaki incelik dediğimiz muhabbet ilişkisi kurmamız lazım herkesle. Özünde, yani insaniyetini, duruşunu, kararlılığını, çalışmasını, evine ekmek götürmesini, rızık kazanmasını, o rızıktan sadaka vermesini, oradan infak etmesini, oradan zekat vermesini, dostlarına ikram etmesini, dostların kendi iş yerine geldiğini onlara ikram etmesini. Bak yani böyle o muhabbetle baktığında bambaşka bir şey olur. Yani gittim bir ayakkabıcıya, bugün bir ayakkabıcının hikayesini anlattım. İstiklal gazetesinde okuyun bence, bazılarını da tanıdığıdır. Ya bu ayakkabıyı tamir et falan demek başka bir şey.

onun yaptığı özeni, yani oraya ince ince kesiyor. Seni yapamadığın bir şey yapıyor. Orayı ölçüyor. O topu ona göre yapıyor. O kestiği deriyi oraya, değil mi, kendisini hastalandırmasına rağmen o yapıştırıcıyı oraya yapıştırıyor. Onu eliyle yapıyor. Sonra bakıyor. Kurumasını bekliyor. Onun dayanıklı olmasını istiyor. Sana hizmet etmesini istiyor. Seni ayağını rahatlatmak istiyor. Senin yürüyüşünü rahatlatmak istiyor. Ve bütün bunlara karşısında ona bir miktar malzemesi ve emeğinin hakkını vermeye çalışıyorsun. Ne kadar hakkı olup olmadığı da ayrı bir mesele. Hani ucuz istiyorsun. Sen bunu görmemişsin. Onun duruşuna, onun emeğine, onun çalışmasına, onun hayata katkısına, hayata kaim olmasına, çocuğundan çocuğuna rızık götürmesine, senin işini kolaylaştırmasına sanki göstermemişsin. Yani onunla bir muhabbet ilişkisi kurmamışsın. Nasıl kemalat yolunda yürüyeceksin? Yani kemalat dediğin, hani ötelerde kalmış, menkıbelerde kalmış birileri değil dememin sebebi bu. Sen seni ayakkabını tamir ederek senin rahat yürümeni, senin işine rahat gitmeni, evine rahat dönmeni sağlayan adama saygı göstermeyi henüz öğrenememişsin. Çünkü bir muhabbet ilişkisi kurmayı beceren, muhabbet deyince illa kadın erkek sevgilisi gibi cinselliğe gidiyor iş. Ondan bahsetmiyoruz. Varlığa muhabbet, yaratılmış olmasına muhabbet, emeğine muhabbet, Allah'ın onu fıtratına koyduğuna muhabbet, o kendi fıtratına konulanı açığa çıkarmaya, zuhure getirmeye, aşikar kılmaya göstermiş olduğu emeğe muhabbet, yaptığı işe muhabbet, duruşuna muhabbet. Bundan bahsediyorum. Ya muhabbeti böyle göremiyorsak eğer henüz, o zaman daha biz kemalat kapısının filan çok uzağında bir yerde duruyoruz demektir. Muhabbet deyince, sevgi deyince tek kanallı, tek yönlü bir şey düşünüyorsak o da problemdir. Yani ruhsal incelmelerimiz de lazım bu kemalat için. Anlamada idrak dediğimiz incelme lazım. Hissetmemiz lazım. Yani bir şuurumuzun, bir bilincimizin olması lazım. Onun hasta olduğunu hissetmemiz lazım. Onun kırgın olduğunu hissetmemiz lazım. O derken yani insanların muhabbetimizin. Onun kırılıp döküldüğünü, birinin onun canına bastığını, kalbine bastığını hissetmemiz lazım. İlla sormamız, deşmemiz, gazetecilik yapmamız gerekmiyor. Anlatmak istemeyebilir, mahremini açmak istemeyebilir ki sonuna kadar hakkı. Ama sen yanında dur onu ya. Onu kırgın olduğunu bil. Bir 10 dakika daha ayır. Gel bir çay içelim de, bir kahve içelim de. Ya bir gün bir şey olmuş da onu sana sormak istiyordum de. Yani onu oradan başka bir yere taşı. Bulunduğu alandan al, o keder alanından, hüzün alanından al. Onu başka bir alana taşı. Yani hisset. Hayata şuurla bak. İdrakla bak. İlla birinin seninle bir şey söylemesi ve senden bir şey istemesi seni kemalat konusunda hiç düşünmediğini gösterir. Dolayısıyla biraz buralardan da bakmak lazım. Bu kemalat yolunda, olgunlaşma yolunda adımları atarken, o 40 adımı atarken, onlar adımları atarken geçmişe yenilik düşünmemiz lazım. Geleceğe dair derin düşünmemiz lazım. Hayatı okumamız lazım. Sebep-sonuç ilişkilerine bakmamız lazım. Nedenleme konusunda bir fikrimizin olması lazım. Bir şeyin lehine ya da aleyhine olanları tartarak yapmak lazım. Bir şey yapıyorsun, bu lehine mi aleyhine mi? Birine bir şey söylüyorsun, ne kadar lehine ne kadar aleyhine. Yani onun ne kadar zarar verir, ne kadar yönlendirir gibi. Lehte ve aleyhte olanı bir şey yaparken kendimiz için ve diğerleri için tartmamız lazım. Yani olgunlaşma, kemalat yolunda bunlar da kıymetli veriler. Bir şey düşünüyoruz, olaylara bakarak düşünmemiz lazım. Verilere bakarak düşünmemiz lazım. Tefekkür dediğimiz şey zaten verileri karşılaştırarak, verileri birbirine analiz ettirerek düşündüğünde, bir sonuca ulaştığında buna tefekkür deniyor. Dolayısıyla bir ümidin olması lazım geleceğe dair. Allah iman edenlerin ümit kesmeyeceğini, bunu sadece kafirlerin yapacağını söylüyor. İşte Hülya Hocam da buradaymış. Yani dolayısıyla ki ümidini kesmeyeceksin, umudunu kesmeyeceksin, değil mi? Hayattan, kendinden, zihninden, fikrinden, aklından, ilminden, ya vahiy var elinde ya. Önünde peygamber var. Sen bunlardan ümit kesersen nasıl olgunluk yolunda ilerleyeceksin? Türkistan'dan Şam'a kadar

olan sahada birinin parmağına diken batsa o benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına taş çarpsa o benim ayağıma çarpmıştır. Onun acısını ben hissederim demiş Sultan Harakan. Ya işte böyle. Kamil olmak böyle bir şey. Kemalat yolunda ilerlemek böyle bir şey. Birbirini hissetmek, birbirinin şuurunda olmak. Ya sen benim şuurumdasın, idrakimdesin. Ben senin idrakindeyim. Birbirimizin duygulanımlarının farkındayız. Böyle böyle işte kemalat yolunda ilerliyoruz. Sabredersek göreceğimizi anlayacağız. Görünce hissedişimizin arttığını anlayacağız. Hissedersek o hissediş bizi tabiata hayranlığa götürecek. Allah'ın yarattıklarına karşı değil mi hayranlık ve hayret duygularına götürecek. O bizi secdeye götürecek. Yani itaate götürecek. Birbirimizi anlamaya götürecek. Dolayısıyla biraz buralardan bakmak lazım. Dolayısıyla 4 kapı 40 makam Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin söylediklerini böyle anlamaya çalıştık. Umarım başınızı çok ağrıtmamışızdır. Bugünlük de bu kadarla yetinsek iyi olur herhalde. Lafı uzattıkça uzatmış oluyoruz. Şeyden Erol Evgin'den eskiden şarkılar dinlerdik. Sevdan olmasa diye onu şu pek sevdiğim bir şarkısı var. Onunla dinleyelim. Biz de diyelim ki kendi kendimize bugüne bağlamak için mevzuyu. Muhabbetin olmasa, sabrın olmasa, merhametin olmasa, ince bakışın olmasa, dikkatin olmasa, dikkatin olmasa, değil mi? Kucaklayışın olmasa, tezekkürün olmasa, tefekkürün olmasa, tahammülün olmasa, merhametin olmasa, hoşgörünün olmasa, dirayetin olmasa, hidayete girişin sürekli olmasa, her Kur'an okuyuşunda olmasa, değil mi? Yani bir ferasetin olmasa, ne olacak diyelim ve buralarla bir bağlantı kurarak inşallah bu eseri de dinleyelim. Bugünlük de bu kadar olsun diyelim. Hadi bakalım. Eyvallah.

İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş misale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul.

Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, en damlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kıraat, pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat. Şahadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. O manayı bul da bul, ille de İstanbul'da bul. İstanbul.

Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun resimde eski zefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul.

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu. Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan,

sisi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

0: Radyo Üsküdar.
1: Karanlık ufuklar er geç ağarır. Dağları da duman bürür. Aldırma. İnananlar elbet menzile varır. Hac kervanı ağır yürür. Aldırma.

Sevda tutmaz her yüreğin örgüsü. Aşk dediğin kula Allah vergisi. Ne günahı vardır ne de sorgusu. Sevmeyenler

ayrılıklar bağrımızı delse de, soframıza hasret aşı gelse de, muhannetler halimize gülse de, derdi veren derman verir, aldırma. Yolumuza dursalar da ne çıkar? Kolumuzu kırsalar da ne çıkar? Prangaya vursalar da ne çıkar? Hain ölür.

yemesinde çimip yunalım. Biraz daha bekle eli kınalım. Yanacaksak bu uğurda yanalım. Yananları Allah görür.

0: Radyo Üsküdar.
1: Açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey Alemunzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Ey Alemunzur, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun, bir de yanık türküsü anamın, her biri bir başka seherinde güz dönümünün. Vurup gitmiştir sessizce oğulları, şu gurbet denen şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere.

durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız, benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menefşe, yedi veren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen. Ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarım akına yaktığım sebebim. Namerd olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

kaç bin gece, bir türkü sesinde. Dumanlı dağları duman kaplamış, yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var benim ömrümde. Şimdi vur, vur içine onca talanı, onca sevdayı vur, vur Ali Munzur. Bu sol yandaki hicran yarası böyle çoktur. Benim ömrümde çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda batan da, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atan da, Murat suyu Fırat'a karışıp üç gün üç gece kan akan da, ben belki bin gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğum o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin yarısı.

ise ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtlen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığın sebebimin, namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrümün

0: kulaç. Ben Anadolu'yum.
1: Ben Anadolu'yum. Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olur yahut bulamaç. Hastalarım vardı ölüm yataklarında, ne doktor yüzü gördüm ne ilaç. Zaman zaman nankör çıktı büyütüp okuttuğum, gölge vermedi çok kere diktiğim ağaç. Devlet denince hep vergi geldi aklıma, jandarma denince kırbaç.

en gümrah ırmaklarım boşuna akıp gitti. 3-5 adım ötesinde toprağım vardı kıraç. Gittim, yiğitçe dövüştüm gaza meydanlarında. Ne takı zaferler istedim ne taç. Savaşta çiğnetmedim hilali düşmanlara. Barışta düştü üstüme gölge gölge haç. Yolsuz, okulsuz köylerim, kasabalarım hala alın terine muhtaç. Ben Anadolu'yum, acılı, mahzun. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç.

0: kulaç. Ben Anadolu'yum.
1: Ben Anadolu'yum.
2: Radyo Üsküdar.

Gözlerim kanıyor ikide bir. Türk filmlerinin yarı absürt senaryolarında hüzünleniyorum. Şizofreni diyorlar algınlığımı. Anne, ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne, ben erken ölüyorum. Yüreğim gene benimle. Ama ben yaralıyım. Ve artık ata binemiyorum. Aramızda dağlar var. Kokun geliyor uzaklardan. Hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor.

kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana, sarsana beni, koklasana. Anne, ben ölüyorum, ağlamasana.

sevdiğim kıza söyle, şarkımızı unutmasın. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem diye biten şarkımızı. Nefes almak, nefes almak yaşamak mıdır anne? Acı çekiyorum nefes alırken. Yaşamak, yaşamak acı çekmek midir? Ölürsem, ölürsem nefes alamam değil mi? O halde ölüm acısız, daha mı güzeldir ölüm?

keşke diyorum hiç gitmeseydim İstanbul'a. Adam olmak için İstanbullu olmak gerekmezmiş. Keşke diyorum hiç gitmeseydim. Yolumu kesmeselerdi dar sokaklarda. Kavgalara girmeseydim. Seni bu kadar üzmeseydim. Keşke diyorum, ah keşke. Düşün ki savrulmuşum, ateş iken kül olmuşum. Alın yazım almış beni avuçlarına. Ki uzaklarda bir yerlerde bir şehir olmuşum. Üşüyen, yanan, eriyen bir şehir. Kül olmuş gitmişim anne. Ve bir avuç toz olup düşmüşüm ayak izine. Ve şimdi yanıyorum. Elini tutamadan ölüyorum, ona yanıyorum. Saçlarım ağarmadan ölüyorum, ona yanıyorum. Anne ben ölüyorum, gözlerim doluyor, gözlerim kanıyor. Anne ben erken ölüyorum. Kokun geliyor uzaklardan, hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne, kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana, sarsana beni, koklasana. Anne ben ölüyorum, ağlıyorum.

Burnum kavak kalmadı ki gıcırdasın. Ama benim sol yanımda sancı baki. Anne ne olur ki sıram gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem benden genci var tabii, ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette. Yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebriz'e Tiflis'e hiç gitmedim. Gitsem de bulamazdım eminim. Anne Yunus ne dediyse hep çıktı. Şeytanlar semirdi kuvvetli oldu. Zayıf kalsalar ne fark ederdi. Nasılsa onlar galip gelecekti. Bundan sonra aşık garip olunur mu ki? Sen onu söyle anne.

0: Gelsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye, ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenemi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım

yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin.

parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Ölmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen. Bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar.

Da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve

0: Bana bir nihavet çal kemancı.
1: Radyo Üsküdar.
0: Şöyle inceden, derinden olsun. Biraz sonra akşam iner bu şehrin üstüne. Usuldan bir yağmur başlar sonra. Ne var ne yoksa dökülür ortaya bir bir. Umutlar, kederler, yüzleşmeler, inançlar ve aldatmalar. En beteri de aldatılmışlık olur, bilir misin? Hepsini hazmedersin de bir o dikilir karşına, yedi kollu canavar gibi. Bana bir nihavet çal kemancı. Şöyle inceden, derinden olsun. Her dokunuşun, bütün sözlerin ve ela gözlerin yalan olduğu an, martılar sessizce kaybolur ufukta. Sevda denen yalanın kahrolasıca gerçek yüzünü görürsün. İşte yağmur tam o anda başlar usul usul. Yavaşça kımıldar yüreğimdeki sancı. Ellerin telefonun tuşlarında, ne olur gel, bu gece gel, bu gece gel, bir daha gelme demek istersin. Bütün acıları kabullenerek. Kalleşçe set çeker gururun önüne. Yutkunamazsın. Gözlerini özlersin. En çok gözlerini. Bir de ağzını. Sıcak, yumuşak. Nefesin kesilir. Bin pişman olursun yaşadığına. Bir nihavent kemancı. Bir nihavet çal, ne olursun. Çal da dursun bu zaman. Çal da sussun bu deli gönül. Çal da bitsin bu deli sevda.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Sen olmasaydın yolumun ucunda, bu yola çıkmazdım Asmina. Her adımda ismindir dilimde, yol yorgunuyum, anla Asmina. Yürüdükçe uzattım yolumu, hasretin aşılmıyor Asmina. Ne dağlar ne de denizler engeldir yoluma, bütün yollarımı kesen sensin Asmina. Yüreğim burkuldu, düştüm yollara. Acılı bir öykünün başlangıcısın Asmina. Tahammül ettim yüzüme fırlatılan taşlara. Dikiş tutmaz yaranın acısısın Asmina. Gitgide kavgam büyüyor, sen kavgamın içindesin Asmina. Öyle bir kavga ki dönülmüyor, ölüm şerbetinde sen varsın Asmina. Atımı inatla sürüyorum yangına, bu yangında sen varsın Asmina. Bir alev ki düşmüş bağrıma, yanıyorum farkında mısın Asmina? Seni arıyorum kırık bir şarkıda, terk edilmiş barikatlardasın Asmina. Efkar gibi duruyorsun alnımda, seni başucumda tutuyorum Asmina. Yılların hasretini taşıyorum yüreğimde, yüreğim sende sürgündür Asmina. Saklarken iki hecelik ismini belleğimde, gayrısını aklım almıyor Asmina.

Ben bir dervişim, gezdiğim sahra. Ben bir damla su, gül yaprağında. Ben bir dilenci, senin kapında. Ben bir hoyrat rüzgarın saçlarında. Okşadığım bir çift lafındır asmina. Başını kaldır da yüzüme bir bak. Nasıl da vurulmuşum rengine, kokuna. Gözlerimdeki ifadeyi okumaya bak. Nasıl da bakıyor çakmak çakmak. Akıttığım kan gözyaşımdır asmina. Hakkın selamıyla durdum divanına. Huzuruna kabul et, yakışsın şanına. Sır kelamıdır beni bu derde salan. Suskunluğuma gömdüm ahvalimi. Yalnız arzu halim sanadır asmina. Ararken yarimi, cemalini sende gördüm. Dokununca yaprağına, yarin saçlarını okşadım. Günlerce oturup yanı başında seyrine durdum. Nasıl da mahzun duruyorsun göz ucumda. Sana bakan gönül gözümdür asmina.

hiçbir yere ait görmüyorum kendimi. Heybemde taşıyorum servetimi, derdimi. Yurdumu arıyorum, yurdum sen, yurdunda sen. Sende yaşamak istiyorum, kırma şevkimi. Seni canımda can bildiğimdendir Asmina. Ben ki gençliğimin deli çağındayım. Tasa nedir, korku nedir bilmiyorum. Kükrerim tüm belalara, korkulara. Sadece senin karşında titriyorum, ağlıyorum. Bu benim her gün kahrolduğumdandır Asmina. Kaç zamandır dil döküyorum uğruna. Kerem eyle sözlerin dokunsun ruhuma. Zamanını sana verdim, gönlümü sana. Uykusuzluğumda büyüttüm rengini, ahengini. Korkum bir rüzgara kapılıp gideceğindendir Asmina.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor.

0: da benim suretime çılgınlıklar öğreten esrar. Ben hep toprağa baksam da göz göze geldik. Söz ve suret yeniden yorumlandı. Zamana sığmaz aşklar aradım. Zehirden acıydı sunduğun her tat. Sana ait ne kadar söz varsa birer yalandı ey hayat. Kader şimdi hicranı söyletiyor akşam kuşlarına. Bu yüzden içinde boğulan bir adamın son kıyameti bu şiir. Ellerim yeniden dokunuyor toprağa. Unutuyorum beni yaşamaya kışkırtan bütün kelimelerini. Şimdi sükutu üstüne örtüyor eşya. Ben telaşla geçiyorum sokağından.
1: Radyo Üsküdar.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar. Çoban Çeşmesi.

Derinden derine ırmaklara alan, uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu dağ çoban çeşmesi? Gönlünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları Ferhat yarınca, başlamış akmaya çoban çeşmesi.

O zaman başından aşkındı derdi. Mermeri oyardı, taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu. Kerem'in sazına cevap veren bu. Kuruyan gözlere yaş gönderen bu. Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.

Leyla gelin oldu. Mecnun mezarda. Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül arar da. Gezer bağdan bağ çoban çeşmesi. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bir sola, bir sağa, çoban çeşmesi.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda, kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Ben yürürüm yana yana. Radyo Üsküdar. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yâri düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağlar.

gün doğar dağların boz zelesinden, bir ılık can düşer feke üstüne. Çam ağaçlarında irem kokusu, saçlarında gönlüm hayal tutturur. İnce yollar çıkar uzak köylere, bir elimde ter kokusu bir mendil, yüreğimde zakkum tadı acılar. Sar bağrına, sar sevdama gülüm. Kan davalarından kalma burukluk, mavzer mermisinden okunur ölüm. Ben bir telim dut dalına bağlanan, ağıtlar, türküler, hoyratlar bende. Kozan kalesinde bir öksüz kartal, bıçak değil gözlerimin ışığı. Vur bağrına, vur sevdama gülüm.